Yeniden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde... Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğu doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Menteş ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazanılmasıyla kurallardaki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri toplayıp işleyebilecek. İçişleri Bakanlığı organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen QNB Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı. Kadınlarda Büşra Gökgöz, İrem Küremişoğlu, erkeklerde ise Fatih Sarı, Efe Kan Bülbül şampiyon oldu. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
4: Pancar işi çok zor, kolay değil.
5: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
4: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
5: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
4: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
3: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam az bulutlu 16-31 derece, Atina az bulutlu 27-34, Berlin az bulutlu 13-28, Helsinki hafif sağanak yağışlı 5-14, Kiev parçalı bulutlu 15-23, Kopenhag az bulutlu 12-19, Londra az bulutlu 17-32, Madrid az bulutlu 23-42, Moskova sağanak yağışlı 13-16, Paris az bulutlu 21-37, Priştine az bulutlu 18-30, Roma az bulutlu 26-35, Saraybosna parçalı bulutlu 14-23, Sofya parçalı bulutlu 19-28, Tiran az bulutlu ve açık 23-38, Varşova parçalı bulutlu 12-22, Viyana az bulutlu 16-30, Zürih parçalı bulutlu 19-33 derece, Amman az bulutlu 23-35, Aşgabat az bulutlu 23-34, Nur Sultan parçalı bulutlu 16-29, Bağdat az bulutlu 30-47, Bişkek az bulutlu 23-37, Kabil az bulutlu 19-36, Kerkük az bulutlu 31-44, Kuveyt az bulutlu 35-42, Medine az bulutlu 32-44, Mekke az bulutlu 33-46, Riyad parçalı bulutlu 35-43, Şam az bulutlu 21-39, Tahran az bulutlu 25-37, Taşkent az bulutlu 26-43, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20-31, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23-30 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 25-35, Kahire az bulutlu 26-39, Melbourne parçalı bulutlu 9-16, Montreal parçalı bulutlu 15-27, New York parçalı bulutlu 21-30, Sydney az bulutlu 8-20, Washington parçalı bulutlu 22-33 derece, Çadırlunga az bulutlu 16-27, Frankfurt az bulutlu 17-34, Gümülcine parçalı bulutlu 23-32, Kırcaali parçalı bulutlu 20-31, Köln az bulutlu 17-33, Komrat az bulutlu 16-26, Köstence parçalı bulutlu 21-26, Podgorica az bulutlu 23-36, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 23-33, Şumlu parçalı bulutlu 20-28, Taraklia az bulutlu 17-26, Balkaneş az bulutlu 17-27, Zenitsa az bulutlu 17-29, Gazi Magosa az bulutlu 24-36, Girne az bulutlu 27-33, Lefkoşa az bulutlu 24-38, Güzelyurt az bulutlu 22-37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardı.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

Bir Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun ve yine selamların en güzeli dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün aziz şehitlerimizin aziz ruhlarına buradan selam olsun değerli kardeşlerim. Değerli müminler, kıymetli dinleyicilerim, bugün sizlerle şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum. İnsan çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar elde edebilir. Bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki şehitlik ve gazilik gelir değerli kardeşlerim. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Hem hak katında ve hem de halk yanında şehadet mertebesine yükselmek büyük bir mazhariyettir. Şehit Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup rızıklandırılacağı ve cennete gireceğine şehadet olunduğu için bu adı almıştır. Gazi ise Allah yolunda ve vatan uğrunda savaştığı ve şehit olmayı arzu ettiği halde ölmeyip sağ kalan kimseye verilen addır. Gazi de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından dolayı o da şehitler derecesindedir. Hatta Peygamberimiz bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canu gönülden isterse yatağında ölse dahi Allah onu şehitler derecesine ulaştırır buyurmuştur. Şehitlerin fazileti, insan niçin şehit veya gazi olmayı ister? Çünkü başka bir çaba ile bu rütbelere erişemez de ondan. Bu rütbeler canı feda etme karşılığında elde edilir. Peygamberimize bir adam sordu, ey Allah'ın Resulü, bana savaşa denk olan bir amel göster. Peygamberimiz de şöyle buyurdu, buna denk bir amel

etmez dedi. Tevbe suresi 19. ayetinde şöyle buyurulur: Siz hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi onarma işiyle Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda savaşanların yaptığı işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar. Bu ayet-i kerimenin nazil olması ile ilgili Müslim'de şu rivayet yer almaktadır. Numan bin Beşir radıyallahu anh adındaki sahabi şöyle demiştir: Ben peygamberimizin minberi yanında idim. Bir adam bana, ben Müslüman olduktan sonra hacılara sakalık etmem hariç hiçbir amel yapmasam gam yemem dedi. Bir başkası da, ben Kabe'yi onarsam da başka hiçbir amel yapmasam aldırış etmem dedi. Bir diğeri de, Allah yolunda savaşmak bu sizin söylediklerinizden daha faziletlidir dedi. Bu bir cuma günü idi. Bunları dinleyen Hazreti Ömer, susun, peygamberin minberi yanında böyle sesinizi yükseltmeyin. Ben cumayı kıldıktan sonra konuyu peygamberimizden sorup öğrenirim dedi. Allah-u Teala da bu ayeti indirdi ve onların sözünü ettikleri amellerden hiçbirinin Allah yolunda savaşmakla aynı olmadığını bildirdi. Değerli kardeşlerim, özürsüz olarak evinde oturup herhangi bir ameli yapan kimseler ile Allah yolunda savaşanların Allah katında dereceleri itibariyle eşit olmadıklarını bildiren bir başka ayet-i kerime de şöyledir. Nisa suresi 95. ayet-i kerimede buyurulur: Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla malları ve canları ile Allah yolunda savaşanlar bir olmaz. Allah malları ve canları ile savaşanları derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine cennet vaat etmiştir ama savaşanları oturanlardan pek büyük ecirle üstün kılmıştır. Evet, insan niçin şehit olmak ister? Çünkü Allah şehadet mertebesine yükselene cenneti vaat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu büyük bir kazançtır. Bir adam peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda öldürülürsem yerim neresidir diye sordu. Peygamberimiz cennettir buyurdu. Adam yemekte olduğu elindeki hurmaları bırakıp savaşa girdi ve sonunda şehit oldu. Değerli müminler, Müslüman Türk'ü zaferden zafere koşturan ve tarih sayfalarını kahramanlık destanları ile süsleten Allah'ın hak olan vaadine ermek ve onun şehitler için hazırladığı mükafata mazhar olma arzu ve isteğidir. İslam için ve Müslümanlar için büyük bir felaket olan Haçlı ordularını bu ruh ve heyecanla durdurmuş, 1071 tarihinden itibaren Anadolu'yu Müslüman Türkiye anavatan yapmış, 1453'te İstanbul'un fethiyle Bizans İmparatorluğunu yıkarak Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ açmış, 30 Ağustos'ta 1922'de Dumlupınar Meydan Savaşı'nı kazanarak ülkeyi düşmandan temizlemiştir ve yine 18 Mart Çanakkale'de dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazmıştır bu millet ve yakın tarihte 1974'te yine bu ruh ile Mehmetçik Kıbrıs'ta savaşmış soydaş ve kardeşlerini Yunan mezaliminden kurtarmıştır ve yine 15 Temmuz'da vatanımıza, milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza kasteden hainlere karşı yine bir destan yazmıştır bu millet. Evet değerli kardeşlerim,

Bu uğurda tabii şehitler vermiştir. Canlarını verenler olmuştur. Gaziler olmuştur. İşte şehitlik bir can karşılığında elde edilen bir rütbedir. Gazilik yine o canı ortaya koyarak elde edilen bir rütbedir. Cenab-ı Mevlam buradan Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından gerek bütün insanlık tarihi boyunca ve İslam tarihi boyunca dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam arz ediyoruz, selamlarımızı. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, insan niçin şehit olmak ister? Çünkü Cenab-ı Hak şehitlerin ölü değil diri olduklarını ve onun tarafından rızıklandırıldıklarını bildiriyor. İnsan ancak ölmekle bu mertebeye yükseldiği halde Cenab-ı Hak onların ölü değil, bizim anlayamayacağımız bir hayat ile diri olduklarını bildiriyor. Şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتِ بَلَحْيَاهُ وَلَاكِ اللّٰهَ تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere, şehitlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz onu anlayamazsınız diyor. Başka bir ayette yine. Ali İmran suresi 169-170. ayet-i kerimede وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتَ بَلَحْيَاهُنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve hiçbir korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz şehitliğin derecesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler keramet ve erdikleri nimetler sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu ederler. Bizzat peygamberimiz bir defa değil birkaç defa şehit olmayı istemiş ve şöyle buyurmuştur değerli kardeşlerim. Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, tekrar tekrar dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip savaşta öldürülmemi arzu ederdim buyuruyor. Değerli kardeşlerim, şehitlik olmadan vatan olmaz. Evet, vatan bir toprak parçasıdır. Ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasıdır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Sözü ne güzel bir sözdür. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, vatan kahraman atalarımızın her karışını kanlarıyla sulayarak bize emanet ettikleri topraklardır. Şair ne güzel söylemiş. Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Vatan bir Müslümanın her şeyidir. Çünkü din, namus, şeref ve bağımsızlık gibi kutsal değerler ancak vatan sayesinde korunabilir. Bunun için atalarımız vatanımız için her fedakarlıkta bulunmuşlar. Kanlarını akıtarak onu düşmana teslim etmemişlerdir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim, kıymetli kardeşlerim, Allah'a ve onun peygamberine imandan sonra insanı en çok Allah'a yaklaştıran amel hiç şüphe yok ki Allah yolunda savaşmaktır. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, hangi amel faziletlidir diye sordum. Peygamberimiz, Allah'a iman etmek ve onun yolunda savaşmaktır buyurdu. Şehitler üç çeşittir.
Şehit denilince Allah yolunda ve vatan uğrunda canını feda eden kimse akla gelir. Esasen şehit genelde bu anlamda kullanılır. Bununla beraber başka şekillerde ölenlerden şehit olanlar da vardır. Ayrıca bazı şehitler vardır ki değerli kardeşlerim, onlara uygulanan hükümler diğer şehitlere uygulanmaz. Bunun için İslam alimleri şehitleri kendilerine uygulanan dünya hükümleri ve Allah katındaki durumları itibariyle üç kısma ayırmışlardır. Birincisi şudur: hem dünya ve hem de ahiret bakımından şehit olanlar. Bunlar savaşta gayrimüslimlerle veya eşkıya ve yol kesicilerle yapılan çatışma sonucunda öldürülmüş olanlar ve savaş alanında üzerlerinde öldürülmüş olduklarına dair belirti olduğu halde ölü bulunanlar, üzerlerindeki öldürülme alameti bunların savaşta öldürülmüş olduğunu gösterir. Yine kendisine haksız yere yapıldığı bilinen bir saldırı sonucunda öldürülmüş olan ve bundan dolayı da varislerine diyet olarak bir mal verilmesi gerekmeyen herhangi bir Müslüman ve yine malını, canını ve ırzını korurken haksız yere öldürülmüş bulunan kimse. Nitekim Peygamberimiz malını koruma uğrunda öldürülen şehittir buyurur. Canını koruma uğrunda öldürülen şehittir. Dinini koruma uğrunda öldürülen şehittir buyurmuştur değerli kardeşlerim. İşte bunlar hem dünya hükümleri itibariyle hem de ahiret bakımından şehittirler. Bu durumda şehitler yıkanmaz, üzerlerindeki elbiseler çıkarılmaz. Öylece namazları kılınarak gömülürler. Şehidin kefeni üzerindeki elbisesidir. Ancak üzerinde bulunan ve kefen cinsinden olmayan palto ve ayakkabı gibi şeyler çıkarılır. Üzerindeki elbisesi örtülmesi gereken yerlere eksik gelirse tamamlanır. Bir de tabi ahiret şehidi vardır değerli kardeşlerim. Ahiret şehidi kime denir ve bu adı niçin veriyoruz? Ahiret şehidi düşmanla veya devlete baş kaldıran ve yol kesenlerle, yani eşkıya ile savaşırken yaralandıktan sonra hemen ölmeyip tedavi olan, yemek yiyen, su içen veya bir süre uyuyan veyahut savaş alanında ölmeyip başka bir yere nakledildikten sonra ölenlerdir. Bunlar Allah katında şehittir ve şehit mükafatı alacaklardır. Ancak bunlara dünya hükümleri uygulanmaz. Bunlar diğer ölüler gibi yıkanır, kefenlenir ve namazları kılınarak defnedilirler. Bir hata sonucu öldürülen Müslüman da ahiret şehididir. Ayrıca boğularak, yanarak, bir yıkıntı altında kalarak ölenler ile aile ve çocuklarının geçimini sağlamak için helal yoldan çalışıp kazanırken ölen kimseler ve ilim yolunda ölenler de ahiret şehidi sayılmışlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: şehitler beştir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar, duvar ve toprak altında kalıp ölenler ve Allah yolunda şehit düşenler. Bir de değerli kardeşlerim dünya şehidi vardır. Dünya şehidi de bu da inanmadığı halde Müslüman görünen ve Müslümanların yanında savaşırken öldürülen kimsedir. Bu da şehit sayılır. Yıkanmadan namazı kılınarak elbisesiyle gömülür. Ancak inancı olmadığı ve yalnız dünya ile ilgili amaçlar için savaşarak öldürüldüğünden dünya hükümleri bakımından şehit sayılır ise de Allah katında şehit değildir. Burada önemli olan iki hususa işaret etmekte yarar vardır. Birincisi, yapılan işler kişinin niyetine bağlı olarak değerlendirilir. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: İnnemel a'malu bin niyati ve inneme likulli imri'in ma neva. Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği şey karşılık olarak vardır buyurulur. İkincisi, hiç kimsenin iç dünyası bilinemeyeceği için bu şehidin durumu kendisiyle
Allah arasında olan bir husustur. Çünkü bir kimsenin içinde neyi sakladığı ve ne amaçla savaştığını ancak Allah ile kendisi bilir. Bu itibarla bir kimsenin bazı davranışlarına bakarak o kimse hakkında içinde sakladığı ile ilgili kesin bir şey söylemek doğru değildir. Aksi takdirde insan yanılır ve bu yüzden günaha girmiş olur. Bu noktada şu hadis-i şerifi hatırlamakta yarar vardır. Değerli kardeşlerim, Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, bir bedevi peygamberimize gelerek, ey Allah'ın Resulü, adam var ki ganimet elde etmek için savaşır. Adam var ki şöhret için savaşır. Bunların hangisi Allah yolunda savaşmış olur diye sordu. Ve peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşan kimse Allah yolunda savaşmış olur buyurdu. İşte değerli kardeşlerim, şehitlerimiz kanlarını akıtarak bu cennet vatanı bize emanet etmişlerdir. Bize düşen de bu toprakları imar etmek, korumak ve bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunu yapmadığımız takdirde hem vatanımıza ve hem de şehitlerimize karşı görevimizi yapmamış ve onların ruhlarını incitmiş oluruz. Cenab-ı Mevlam onların bize emanet ettiği ve canlarını feda ederek emanet ettiği bu vatanı inşallah bizler de koruyarak, muhafaza ederek onlara vefa borcumuzu ödemiş oluruz inşallah. Kıymetli dinleyicilerim, Saf Suresi 10. ve 12. ayet-i kerimeleriyle konumuzu yavaş yavaş toparlamaya çalışalım inşallah. Bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Tu'minuna billahi ve rasulihi ve tucahiduna fi sebilillahi bi emvalikum ve enfisikum zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennatin tecri min tahtihel enharuh ve mesakine tayyibeten fi cennati adın zalikel fevzul azim. Buyurur ki Cenab-ı Allah, değerli kardeşlerim, ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Allah, değerli kardeşlerim, Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle onları şereflendirsin. Bizlere de onların yolundan yürümeyi nasip eylesin. Ülkemizi her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza buyursun. Aziz milletimize kötü ve karanlık günler göstermesin duasıyla bütün şehitlerimize buradan selam edelim. Bugüne kadar dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün asker şehitlerimize, polis şehitlerimize ve sivil şehitlerimize buradan selam olsun. Yakınlarına sabırlar versin Cenab-ı Mevlam. Onların da şefaatine bizleri nail eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün burada bize ayrılan süre sona erdi. Ben size Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil ve nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli kardeşlerim.

uzmanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 4.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-39. 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra Beldesi'nin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Ramspark'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: çok seviyorum.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
2: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
3: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7,

0: Yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde... Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu

denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

karşılaşsak yine biz, eskisi gibi yine bakışsa gözlerimiz, o acın

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 5. Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinde güneyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde kuzeyinde yer yer 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatı...

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars Vardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Öğle ve akşam saatlerinde yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zamanla 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, zamanla 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Doğu Akdeniz'in doğusu yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Zamanla Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Menteş ilçesinde Türk bayrağını çakmakla ateşe verdiği için gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazanılmasıyla kurallardaki değişiklikler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Böylece atık lastik işleme tesisleri de ömrünü tamamlamış lastikleri toplayıp işleyebilecek. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen QNB Türkiye Padel Şampiyonası tamamlandı. Kadınlarda Büşra Gökgöz, İrem Küremişoğlu, erkeklerde ise Fatih Sarı, Efekan Bülbül şampiyon oldu. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
3: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği. Yaşam için bilimin

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz Deniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleriyle Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esir.

0: Doğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dağ yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Yer yer 7. Öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

0: Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 20-30, Bilecik 19-26, Bursa 21-29, Çanakkale 22-31, Edirne 19-30, İstanbul 23-28, Kırklareli 19-29, Kocaeli 23-28, Sakarya 21-29, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-28 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri kısa süreli ve yerel, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyı ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17-29, Aydın 25-40, Denizli 24-37, Kütahya 17-26, İzmir 25-36, Manisa 24-35, Muğla 23-37, Uşak 18-31 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Akdeniz, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 20-34, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-38, Mersin 28-34, Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 17-30, Ankara 18-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 18-28, Karaman 17-29, Kayseri 14-31, Kırıkkale 18-29, Kırşehir 16-29, Konya 20-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-30, Sivas 14-28, Yozgat 14-24 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Bolu ve Sinop çevreleriyle Kastamonu kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Bartın 20-29, Bolu 17-26, Düzce 20-27, Karabük 19-29, Kastamonu 15-27, Zonguldak 20-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Ordu, Giresun ve Rize çevreleriyle Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olacak. Amasya 19-28, Artvin 18-26, Bayburt 12-27, Çorum 16-28, Giresun 23-27, Gümüşhane 16-27, Ordu 22-27, Rize 22-28, Samsun 21-27, Sinop 22-29, Tokat 19-26, Trabzon 24-28 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey doğusuyla öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 14-30, Ardahan 10-24, Bingöl 20-34, Bitlis 16-29, Elazığ 20-35, Erzincan 17-31, Erzurum 11-25, Hakkari 20-32, Iğdır 20-33, Kars 11-25, Malatya 20-34, Muş 19-33, Tunceli 19-36, Şırnak 26-35, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman 27-39, Batman 20-40, Diyarbakır 22-39, Gaziantep 24-36, Kilis 24-35, Mardin 27-36, Şanlıurfa 27-38, Siirt 25-37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasinop arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürütülen 17 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında Alihan Kureş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Diğer 3 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarını sürdürdüğü Kusra beldesinin belediye başkanı Abdülazim Elvadi, İsrail ordusunun bölgedeki 16 evi zorla tahliye ederek el koyduğunu açıkladı. Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 12.500 civarına yükseldiği bildirildi. Rekor seviyedeki sıcakların devam ettiği Fransa'da yüksek orman yangını riski sebebiyle 50 vilayette turuncu alarm verildi. Ve son olarak spor. Milli sporcu Doruk Yoğurtçuoğlu, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nı 12. sırada bitirdi. Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor. Sezonun açılış maçında Galatasaray sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Rams Park'ta oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Ligde 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2020'de tamamlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre kemer ayrımı Burdur yolunun 1. kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bir şeritten iki önlü ve kontrollü sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki önlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ve 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5. Batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2.

0: 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde, doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil. Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
2: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe, dumana boğduk.
1: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
2: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bugün sizler için ilginç bir konu daha buldum. Hindu geleneğinde ölü yakma. Evet, acaba bu ölüleri niçin yakıyorlar? Bunu araştırdık efendim. Hindu geleneğindeki ölü yakma cenaze törenlerinin bir parçası. Hindular ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor. Hindistan'ın başkenti Delhi'de park gibi açık alanlarda derme çatma odun yığınları ateşe veriliyor ve üzerinde de ölüler oluyor. Ölü yakma töreninin kutsal ateşle gerçekleşmesi gerektiği için rahiplerden ateş satın alınıyor. Odunlar kutsal ateşle tutuşturulduktan sonra ölen kişinin yakınları ilahiler okuyor ve tam 4 saat süren tören sonunda ölen kişinin huzura eriştiğine inanılıyor. Peki sizce her ölü yakılıyor mu? Hayır, yakılmıyor. Çocuklar, hamileler ve yılan sokması sebebiyle ölenler yakılmıyor. Yılan kutsal bir hayvan ve iyileştirici gücü olduğuna inanılıyor. O yüzden ölümden sonra o kişinin tekrar hayata gelebileceğinin neredeyse garantisi sayılıyor. Hindular cenazede ikramlarda bulunuyorlar. Çünkü ölüm sonrası hayatında daha mutlu bir yaşama kavuşmak ümidiyle Brahmilere çeşitli hediyeler sunmak onlarda şart. Gücünün yettiği kadarıyla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunulur. Hindulara göre bu esnada din adamlarına sunulabilecek en değerli hediye bir inektir. Japonlar da ölülerini yakıyorlar ama ikisinin arasında çok büyük farklar var. Tipik bir Japon cenaze töreni yakılma işlemiyle başlıyor ve küllerin gömüleceği 49. günün sonuna kadar çeşitli anma törenleriyle devam ediyor. Ve Japonya'da ölmek gerçekten pahalı. Hindistan'da ölmek hem kolay hem ucuz. Hindistan'da ölüm hayatın sonu değil, yeni bir başlangıç. Reenkarnasyona, yani ruhun ölmeyip tekrar yeryüzüne döneceğine inanılıyor. Bu felsefeyi anlayabilmek için kast sistemini de bilmeniz gerekiyor. Sistemin en üstündekiler Brahmanlar, yani din adamları, Kasatriyalar, yani yöneticiler, asker ve yargı mensupları, bunlar da ikinci sırada ve onları da Vaishyalar, yani toprak ağaları, sanayiciler, büyük esnaf ve tüccarlar istiyor. En alttakiler mi? Onlar Şudralar, yani hizmetkarlar. Bunun daha altında dokunulmazlar adına geniş bir grup var. Tüm kastların dışındalar ve onlara dokunan din adamının kirlendiğine inanılıyor. Yani kirlenmekten korktukları için dokunmuyorlar, onlara zarar gelmesin diye değil. Çamaşırcı, lağımcı, ölü yakıcı, tuğlacı ve sokak kadınları bu grupta. Gölgeleri bir Brahmanın üstüne düştüğünde din adamı hemen yıkanıyor. Hindistan'da 30 bin tanrı var. Bunlardan 500'ü ana tanrı. Hepsinin üstünde yaratıcı kabul edilen Brahma, Vishnu ve Shiva gibi tanrılar var. Din adamları hayatın her alanında etkin, çünkü her biri kahin. Hintli yolculuğa çıkacaksa, evlenecek, iş kuracaksa, okula gidecekse, şehir değiştirecekse, ev alacaksa mutlaka Brahman'a astrolojik haritasına baktırılıyor. Olumsuz bir cevap alırlarsa da anında vazgeçiyorlar. Bir erkek ölüm döşeğindeyken ailenin Brahman'ı eve geliyor. Hasta odasında ailenin oğullarıyla ilahiler okuyarak ölecek kişiyi günahlarından arındırmaya çalışıyorlar. Töre gereği Brahman'a 4 hediye verilmesi gerekiyor. Yanar bir lamba, birer teneke susam ve yağ, süt veren bir inek ve onun buzağısı. Durumu iyi olmayanlar 4. hediye yerine bir miktar para veriyorlar. Kişi öldükten sonra ilahilere anında son verilip evin dışına çıkılıyor. Brahman ve aile üyeleri güneye dönüp duaya başlıyorlar. Çünkü güney, ölüm tanrısının evinin bulunduğu yer. Bu arada kadınlar da devreye girip ağıt yakmaya koyuluyorlar. Ardından eve dönülüyor ve ölünün etrafında halka halinde oturuluyor. 4 saat boyunca yas tutuluyor, sadece kadınlar ağlıyor. Sonra ölüye sarı, turuncu ya da beyaz güzel elbiseler giydiriliyor. Palmiye yaprağı serili sedyeye yatırılıp üstüne çiçekler serpiliyor. Bu arada en küçük Hint para birimi olan İki anla ölünün avuç içlerini iyice sürtülüyor ve bütün bu her şey 8 dakikada bitiyor. 8 dakika der demez hemen baktık, süremiz tamamlanmış. Bir sonraki programımıza kadar sağ selamet kalın inşallah ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Saat 7. Denizlerimizde hava.

Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yine 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de Mısır'la daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık dedi. İçişleri Bakanlığı, Organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk Devleti'nin pençesinden kurtulamazlar ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak bugün Sarp Karahudut kapısı üzerinden Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili örgütün finansal ayaklarına yönelik uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı.

Birçok ilde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Bartın'da elverişsiz şartlar nedeniyle 3 gün süreyle belirlenen plajlarda denize girişlere yasak getirildi.

Filistin, soykırımcı İsrail'in yurt dışından Gazze şeridine dönen Filistinlilere yönelik fiziksel şiddet, tehdit, insanlık dışı muamele, aşağılayıcı arama ve kişisel eşyalara el koyma gibi uygulamalarını kınadı. İngiltere'de bağışlara devlet tarafından sağlanan vergi desteğinin Gazze şeridine saldırılara katılan soykırımcı İsrail askerlerine yönelik terapötik iyileşme programları için kullanıldığı iddia edildi. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibini Tüpraş stadında 1-0 mağlup eden Beşiktaş bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeni Çağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeyde o yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6,

Sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Yer yer 7. Öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 kuzeyinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: biliyor muydunuz?
1: Cep telefonu çocuklara niçin zararlı? Yapılan araştırmalar, cep telefonlarının hafızayı ve pek çok zihinsel fonksiyonu olumsuz etkilediğini gösteriyor. Öyle ki, cep telefonu sinyalleri hücreye ve DNA'ya zarar veriyor. Uzun süreli kullanımda herkes için zararlı olan cep telefonu çocuklar için çok daha zararlı. Bunun sebebi çocukların kafatası ve sinir sistemi gelişimlerinin henüz tamamlanmamış olmasından dolayı radyasyona daha çok maruz kalmaları. Mesela 5 yaşındaki bir çocuğun kafatası kalınlığı bir yetişkinin kafatasının yaklaşık 1/4 kadar. Bu sebeple 8 yaşından küçük çocuklar en yüksek risk grubundalar. 8-14 yaş aralığındaki çocuklarınsa cep telefonunu zorunlu hallerde ve mesajla haberleşme şeklinde kullanması tavsiye ediliyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yıldırımdan nasıl korunabiliriz? Bildiğimiz gibi yıldırım genelde gökyüzüne en yakın ve sivri yerlere düşer. Anten, telefon direği, yüksek gerilim hattı, minare, ağaçlar ve dik kayalar gibi. Bu sebeple gök gürültülü, yağışlı havalarda yıldırım düşme ihtimaline karşı almamız gereken bazı tedbirler var. Böyle zamanlarda yıldırım düşmesi muhtemel sivri noktalardan uzak durmak gerekir. Sivri uçlu şemsiye taşımamaya ve bulunduğumuz yerdeki en sivri nokta olmamaya dikkat etmek de önemlidir. Açık alanlarda oynamamak ve gezmemek, cep telefonuyla konuşmamak, elektrikli cihazları kullanmamak gerekir. Ayrıca tekne gezintisi yapmak, balık avlamak ve yüzmek de tehlikelidir. Eğer gök gürültüsü sırasında açık alanda bu tür faaliyetlerde bulunuyorsak, en iyisi hemen kapalı bir mekana gitmektir. Aksi takdirde düşmesi muhtemel bir yıldırımı üzerimize çekerek ciddi zarar görebiliriz.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hesap makinesi ne zaman, kim tarafından icat edildi? 1888'de William Seward hesap makinesini icat etti. Banka muhasebecisi olan Seward, bankadaki hesap işlerini kolaylaştırmak, monotonluğu kırabilmek ve belki de biraz zaman kazanabilmek amacıyla bir mekanik cihaz üzerinde çalışmaya başladı. Sonuçta 1885 yılında patentini aldığı cihaz bir hesap makinesiydi. 1898'de Seward öldüğünde 1000 adet hesap makinesi satılmıştı. 1926 yılına gelindiğinde ise bu sayı 1 milyona ulaşmıştı.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sağ elini kullananların sol elini kullananlardan ortalama 9 yıl daha uzun yaşadığını, uyurken, televizyon izlerken olduğundan 2 kat daha fazla kalori harcadığınızı, Amerika Birleşik Devletleri Ohio'da lisans olmadan fare yakalamanın yasak olduğunu, dünyanın en hızlı kuşunun boğazlı kırlangıç olduğunu ve 3 saniye süreyle saatte 128 kilometre sürate ulaşabildiğini, taze kakao içinde bulunan sıvının kan plazması yerine kullanılabildiğini, sivrisineklerin 47 tane dişinin olduğunu, uzayda yer çekimi olmadığı için astronotların ağlayamadığını, çünkü gözyaşının aşağı düşmediğini, en eski alfabenin Suriye'nin Akdeniz sahilindeki Latakia limanı yakınlarında yapılan kazı sonucu bulunduğunu ve alfabenin 32 harften oluştuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra İç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bugün Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde de güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülhati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de Mısır'la daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık dedi. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamazlar ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen ile Erdoğan Aykut'un Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili örgütün finansal ayaklarına yönelik uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Birçok ilde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Bartın'ın yanı sıra Trabzon, Sakarya, Tekirdağ ve İstanbul'da da 15-16 Ağustos tarihlerinde denize giriş yasaklandı. Filistin, soykırımcı İsrail'in yurt dışından Gazze şeridine dönen Filistinlilere yönelik fiziksel şiddet, tehdit, insanlık dışı muamele, aşağılayıcı arama ve kişisel eşyalara el koyma gibi uygulamalarını kınadı. İngiltere'de bağışlara devlet tarafından sağlanan vergi desteğinin Gazze şeridine saldırılara katılan soykırımcı İsrail askerlerine yönelik terapötik iyileşme programları için kullanıldığı iddia edildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibini Tüpraş stadında 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeni Çağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ile 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Tüm dinleyenlere sağlıklı, güzel bir sabah diliyoruz. Bugün 14 Ağustos 2026 günlerden Cuma. Değerli dinleyenlerimiz, haftanın son iş gününde birlikte olacağız. Basında gündem programında gazetelerin günün öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Güzel şarkı aralarımız olacak. Hava durumuna dair en ayrıntılı bilgileri sizlerle buluşturacağımız programımızda hava durumuyla başlayacağız. Her zaman olduğu gibi değerli dinleyenlerimiz, bugün sabah saatlerinden itibaren Rize il geneliyle Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar genel kuvvetli olacak. Bugün saat 18'e kadar bu uyarının geçerli olduğunu belirterek başlayalım programımıza. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım değerli dinleyenlerimiz. Hava durumuna dair, hava sıcaklıklarına dair bilgilendirmemizi sürdüreceğiz sizlere. Kumanda masasında çalışma arkadaşım sevgili Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Saatlerimiz 10'u gösterene dek sizlere eşlik edeceğiz programımızda. Yine büyük kent merkezlerimizden, nüfus yoğunluğu açısından yüksek olan illerimizden hava sıcaklıklarını, hava durumlarını programımızda yine hem ilk bölümde hem de ikinci bölümde sizlerle buluşturacağız. Sağlıklı bir gün olması dileğiyle hem bizleri arabalarından, iş yerlerinden dinleyenlerimize, karasaldan dinleyen, internetten, yurdun tamamından veya yurt dışından dinleyen tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı ileterek basında gündem programına başlamadan hava sıcaklıklarına dair önemli bilgiyi paylaşalım. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ancak yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının biraz azalacağını belirtelim değerli dinleyenlerimiz. Yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde ise hava sıcaklıkları biraz azalacak. Bugün yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar özellikle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa Batı Karadeniz kıyılarında, Marmara'da, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneybatılı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Evet, bugünü özetledik. Yarından da söz edelim. Yine programımızın ilerleyen dakikalarında pazar gününden de bilgileri paylaşacağız, özetleyeceğiz. Yarın yani 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyiyle Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında, Marmara'da, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneybatılı yönlerden yine kuvvetli esmesini bekliyoruz. Saatte bugün 60 ila 80 kilometre hızla esmesini bekliyoruz. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek dedik. Yarınsa biraz da kuvvetin azalacağını belirtelim. 40 ila 60 kilometre hızla esmesini bekliyoruz yarın. Evet, uyarıyla başladık. Hava sıcaklıklarından söz edip bugün ve yarını özetledik değerli dinleyenlerimiz. Dilerseniz gazetemizden ilk başlığı paylaşarak öyle gidelim şarkı arasına. Hürriyet gazetesinde 14 Ağustos Cuma gününün ana başlığı: Süleymancılara şafak baskını.
Süleymancıların lideri Alihan Kureş'in elebaşılığını yaptığı çeteye şafak operasyonu düzenlendi. FETÖ gibi örgütlenen çeteye ait 32 şirkete el koyuldu. Elebaşı Kureş dahil 37 kişi gözaltına alındı. Kısa bir aranın ardından programımız sürecek.

Ova'nın frekansında birlikteliğimiz sürüyor. Gazetemizdeki ana başlıkta Süleymancılara şafak baskını. Adamlarıyla birlikte gözaltına alındı. Alt başlığında Süleymancıların kurucusu Süleyman Hilmi Tuna Han'ın torununun çocuğu olan Alihan Kureyş, dayısı eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'da vefatının ardından cemaatin lideri oldu denmiş. Süleymancılar cemaatini Süleyman Hilmi Tuna Han kurdu. Cemaat öğrenci yurtları, Kur'an kursları ve ticarette aktif. Her dönem siyasetle iç içe oldular. Alihan Kureyş'in başa geçmesi cemaat içinde çekişmelere yol açtı. Alihan Kureyş'in Süleymancılar cemaatinin başına geçtikten sonra suç faaliyetlerine yöneldiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Kureyş ve çevresi teknik ve fiziki takibe alındı. Kureyş'in yasa dışı faaliyetleri belirlendi. Dün 5'te 17 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 49 kişiden Kureyş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Çetenin 100 milyar liralık para hareketi, yurt dışına para aktardığı, Almanya'da 70 milyon dolarlık merkez yaptırdığı, çetenin merkezini buraya taşıyacağı belirlendi. Kureyş, çetesinin yapılanma, komisyon sistemi, haberleşme yöntemlerinde FETÖ'ye benzer bir sistem kurduğu anlaşıldı. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın Süleymancıların dini faaliyetlerini değil, Kureyş çetesini hedef aldığını belirtti. 8. sayfada haberin ayrıntıları, operasyon kapsamında baskın yapılan bir evde 20 ruhsatsız silah ele geçirildi denmiş. Tur teknesi alev alev başlığında Muğla Fethiye Katrancı Koyun'da gezi teknesinde yangın çıktı. 115 kişi denize atladı, can kaybı yok, 11 yaralı hastanede. Katrancı Koyun'daki olay sabah saatlerinde Toysboat adlı teknede gerçekleşirken henüz belirlenemeyen nedenle mutfakta başlayan yangın kısa zamanda tüm tekneyi sardı. Can yelekleriyle denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 kişi çevredekilerin de yardımıyla kurtarılırken tekne sulara gömüldü. 3. sayfada haberin ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri askeri bunalımda başlığı var. İran Savaşı dolayısıyla bölgede bulunan Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi USS Abraham Lincoln'de görevli askerlerin psikolojisi bozuldu deniyor. Düzenli sıcak su verilmiyor, tuvaletler bozuk, duşlar küflü, çamaşırhaneler de çalışmıyor, temizlik malzemeleri tükendi, yemekler yetersiz ve kötü, askerler uzun süre çalıştırılıyor. Bunların yanı sıra yaklaşık 9 aydır denizde olan askerlerin psikolojileri de bozuldu. Kimi askerler intihar için denize atlamaya çalışıyor. Evet, uçak gemisinde intihara kalkışıyorlar alt başlığıyla paylaşılmış. Abraham Lincoln uçak gemisinde görevli 5000 denizci ve deniz piyadesi 9 aydan beri görevde denmiş. Haberin ayrıntıları 12. sayfada. Enflasyonda 2 puan artış. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e çıkardıklarını açıkladı. 2027 yıl sonu tahmini %15, 2028 ise

Yol haritası 4 kelime. Hürriyet'i açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şarta, süreye ve devlet denetimine bağlı dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme dedi. Toplam 2763 kontrol noktasının kaldırıldığını söyleyen Çiftçi, terör bittiği için kontrol noktaları kalkıyor, terörle mücadele bittiği için değil diye konuştu. Üst başlıkla devam edelim. Kartal tura uçtu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya'dan Kralove'yi mağlup etti ve üst tura yükseldi. Evet, 10 kişi oynadığı deplasman mücadelesinde de 1-0'lık avantajla yurda dönmüştü siyah beyazlar. Beşiktaş'ın tek golünü atan Václav Černý sevincini böyle yaşadı deniyor. Evet, kulaklarını kapatıp gözlerini yummuş. İspanya Süper Kupası İstanbul'da başlığı var. İspanya futbolunun devleri kozlarını İstanbul'da paylaşacak. İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek mini turnuva formatında oynanan İspanya Süper Kupası'nın yarı finalinde Real Sociedad'la Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid finali için karşı karşıya gelecek. Spor sayfasında bu haberin ayrıntıları var. Ardalı Real Madrid geliyor başlığında ise Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler de kupa için İstanbul'a gelecek denmiş. Evet. Fotoğrafsa Arda Güler'in Real Madrid'de Barcelona karşılaşmasında Lamine Yamal'la mücadelesini paylaşmış. Gazete ve fotoğrafın yine altında da Galata Kulesi paylaşılmış değerli dinleyenlerimiz. Evet. Aralarında 2 yaş var. Lamine Yamal 2007 doğumlu. Arda Güler ise 2005 doğumlu değerli dinleyenlerimiz. İki takımdaki en değerli futbolcuların fotoğrafı yer bulmuş diyebiliriz. Elbette yine Real Madrid'de Arda'dan yaşça daha büyük, piyasa değeri daha yüksek futbolcular elbette var. Terörden ebediyen kurtulacağız başlığı. İmralı heyeti Beştepe'de. Bilgisiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerini ve gazileri Beştepe'de kabul etti. Ailelerle tek tek ilgilenen Erdoğan, vatanın şehit ve gazilerin emaneti olduğunu söyledi. Erdoğan, DEM Parti'nin İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la değerlendirmelerde bulundu. Görüşme sonrası heyetin yaptığı açıklamada, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade ile bir kez daha teyit edildi denildi. Terörsüz Türkiye sürecinde meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinin metaneti ve devletimizin savunma sanayinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serin kanlılıkla hareket ederek Türkiye'yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız. Askeri mezuniyet töreninde de Erdoğan bu sözlerin ardından yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz, terör meselesini kalıcı biçimde çözeceğiz dedi. 9. sayfada haberin ayrıntıları. Beş yıldır zirvedeler başlığı var. Türkiye'nin 2025 vergi rekortmenleri açıklandı.

SİHA projesini yürüten Baykar'ın üst yöneticileri Selçuk ve Haluk Bayraktar kardeşler 5. kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldular. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi yaklaşık 5 milyar 500 milyon Türk lirası. Onları 830 milyon 795 bin Türk lirası vergi ödeyen Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç takip ediyor. 6. sayfada haberin ayrıntıları.

Birlikteliğim sürüyor. Milliyet gazetesinde Meta'ya dava yolu, sosyal medya devi Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukları koruyamadığı gerekçesiyle açılan davalarda dev tazminatlara mahkum olurken benzer davaların açılmasının yolu Eylül ayından itibaren Türkiye'de de başlıyor. 3000'den fazla dava başlığı var. Mayıs'ta Snapchat, TikTok, YouTube ve Meta, Kentucky'de bir okul bölgesinde açtığı davayı 27 milyon dolar karşılığında uzlaşmayla sonuçlandırırken, bu hafta Federal Temiz Mahkemesi, Meta, Google, Snap ve TikTok'a karşı açılmış 3000'den fazla ek davanın devam edebileceğine hükmetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocukları yeterince koruyamadığı için Mart ayında 375 milyon dolar cezaya çarptırılan Meta, geçtiğimiz haftada New Mexico eyaletinde çocukların ruh sağlığı krizindeki sorumluluğu nedeniyle 567 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Meta'nın ödediği tazminat miktarı 950 milyon dolara yaklaşırken, bunun sadece buzdağının görünen yüzü olduğu ve Meta'nın trilyon dolarlık tazminat riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi davaların Türkiye'de de yakın bir zamanda açılabileceğini ifade etti. Elmas, çocukların sosyal medyaya girişi ve oynadıkları oyunlarla ilgili bir yasa tasarısı hazırladık. Eylül ayında yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra sosyal medya platformlarında bir mağduriyet yaşayan çocuğun ebeveynleri bireysel olarak dava açabilecek dedi. İsmail Şahin'in haberi ise 6. sayfada yer alıyor.

Teknede can pazarı başlığında Muğla Fethiye'deki Çığlık Koyun'da bir gezi teknesinde meydana gelen yangında aralarında çocukların da bulunduğu toplam 115 kişi alevlerin hızla yayılması üzerine can yeleklerini giyerek denize atlayıp kurtuldu. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklanırken gözler bölgede son dönemde artan gemi yangınlarına çevrildi. Kenan Gürbüz'ün haberi 12. sayfada yer bulmuş Milliyet gazetesinde. ...519C Türkiye'ye neden saldırdı? Önce yakacağız, sonra kim olduğunu soracağız. Yunanistan'ın 2024'te emekli olan Genelkurmay Başkanı Floros'a ait bu sözler, bu sözlerin hedefi elbette Türkiye, yaklaşık 2 milyon Türk turistin Yunanistan'a gittiği, halklar arasında kaynaşmanın zirveye çıktığı bir dönemde General Floros'a ya da Yunanistan Gizli Servisi'nin 519C diye kodladığı bu savaş çığırtkanına bir ayna tutalım demiş Özay Şendir. Üçüncü sayfada haberin ayrıntıları. 100 milyarlık dev operasyon Ankara'da çıkar amaçlı suç örgütü iddiasıyla başlatılan soruşturmada Alihan Kuriş ve çevresine operasyon yapıldı. 17 ilde ve 123 adreste Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. 32 şirkete el konuldu. MASAK raporlarında yaklaşık 100 milyar liranın vergilendirilmeden kayıtsız ve usulsüz şekilde yurt dışına çıkarıldığı belirtiliyor. Red Kitler kıskıvrak başlığındaysa kırmızı bültenle aranan Red Kitler organize suç örgütü elebaşı Ferhat Delen'le Erdoğan Aykut Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. Erdoğan Aykut ve Ferhat Delen'in fotoğrafları yer bulmuş gazetede 12. sayfada haberin ayrıntıları. Evet, programımızın ilk bölümünün sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Hava durumuna dair bilgilendirmemizi kaçıran dinleyenlerimiz varsa diye hemen paylaşalım. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında. Yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde ise hava sıcaklıkları biraz azalacak diyerek saat başına gidelim. En güncel hava durumu, deniz raporları, haberler ve karayollarının ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla 9 haber kuşağının ardından sürecek. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Saat 9. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yine 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülhati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de Mısır'la daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık dedi. İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen ile Erdoğan Erkut'un Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, organize suç örgütü elebaşları nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin pençesinden kurtulamazlar ifadesi kullanıldı. Bu kapsamda organize suç örgütü elebaşları Ferhat Delen ile Erdoğan Erkut'un Gürcistan'da yakalanarak Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili örgütün finansal ayaklarına yönelik uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Birçok ilde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Bartın'ın yanı sıra Trabzon, Sakarya, Tekirdağ ve İstanbul'da da 15-16 Ağustos tarihlerinde denize giriş yasaklandı. Filistin, soykırımcı İsrail'in yurt dışından Gazze şeridine dönen Filistinlilere yönelik fiziksel şiddet, tehdit, insanlık dışı muamele, aşağılayıcı arama ve kişisel eşyalara el koyma gibi uygulamalarını kınadı. İngiltere'de bağışlara devlet tarafından sağlanan vergi desteğinin Gazze şeridine saldırılara katılan soykırımcı İsrail askerlerine yönelik terapötik iyileşme programları için kullanıldığı iddia edildi. Ve spor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibini Tüpraş stadında 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantiledi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeni Çağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ile 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Havanın frekansından bir kez daha merhaba değerli dinleyenlerimiz. Basında gündem programında ikinci bölümde birlikteliğimiz sürüyor. 14 Ağustos 2026 Cuma günü bugün radyolarını yeni açan dinleyenlerimize günaydın dilekleriyle sağlıklı, huzurlu bir gün diliyoruz. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ancak yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde biraz azalacak diyerek başlayalım programımıza. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Birlikteliğimizin ikinci saatinde yine gazetelerin günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ayrıca güzel şarkı aralarımız olacak. Hava durumuna dair büyük kent merkezlerimizin de yine hava sıcaklıklarından söz edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Evet, saat başında paylaştım. Yeniden derece derece paylaşmak yerine uyarıdan söz edelim. Uyarıyla başlayalım, ardından bugünü ve yarını özetleyelim. Bugün sabah saatlerinden itibaren Rize il geneliyle Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yerel kuvvetli değerli dinleyenlerimiz. Bu sebepten ötürü akşam saatlerine kadar belirttiğimiz bölgede sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlatarak hemen bugünü özetleyelim. Bugün yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve batısıyla illerimiz Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında, Marmara'da, Kuzey ve Kıyı Ege'de, ayrıca Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, evet, Batı Karadeniz kıyılarında, Marmara'da, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatılı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Saatte 60 ila 80 kilometre hızla esmesini beklediğimizi hatırlatalım. 15 Ağustos Cumartesi günü, yani yarın, yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar özellikle Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında, Marmara'da, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusundaysa güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesini bekliyoruz. Evet, yarını da özetledik. Pazar gününden ilk bölümde söz etmemiştik. Hadi gelin dilerseniz pazar gününü de özetleyelim. 16 Ağustos pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz bölümü, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla illerimiz Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Samsun, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Özellikle yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar ise Marmara'nın güneybatısıyla Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusundaysa yine güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Evet, bu bilgiler ışığında hafta sonu planlarınızı, programlarınızı da yapabilirsiniz diye düşünüyoruz. Ayrıca akıllı telefonlarınıza, cep telefonlarınıza ücretsiz indirebileceğiniz uygulamamız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulamasıyla birlikte bulunduğunuz konumların hava durumundan, hava sıcaklığından, rüzgar ve nem durumundan da
anlık haberdar olabileceğiniz gibi uyarılardan da, ki burası çok kıymetli, uyarılardan anlık haberdar olabileceğiniz tek bilgilendirme uygulaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uygulaması değerli dinleyenlerimiz. Evet, indirmenizde fayda var diyelim, bir kez daha hatırlatalım, ücretsiz uygulamamızı indirin, haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın diyerek şarkı arasına gidelim. Aranın ardından gazete başlıkları sürecek.

Basında Gündem programında birlikteliğimiz sürüyor. Milliyet gazetesinde şölen başlıyor haberi var. Süper Lig'de 2026-27 sezonunda Ter'de bugün oynanacak Galatasaray Çorum Spor Futbol Kulübü maçıyla açılacak. Mo Salah, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic gibi isimlerle tüm dünyanın ilgisini biraz daha üzerinde toplayan ve adeta yıldızlar geçidini andıran ligimizde şampiyonluk yarışı bir hayli çekişmeli geçeceğe benziyor denmiş spor sayfasında haberin ayrıntıları. Kartal Playoff'ta Beşiktaş Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında ağırladığı Çekya ekibi Hrade Kralova'yı aynı skorla geçti. Maçın tek golü Václav Černý'den geldi. Siyah beyazlar playoff'ta Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'le karşılaşacak denmiş. Şimdiden temsilcimize başarılar dilekleriyle ki Trabzonspor'un da rakibi belli oldu. Playoff'ta Ferencvaros'la Macar temsilcisi Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor değerli dinleyenlerimiz, temsilcilerimize Avrupa'daki mücadelelerinde başarılar dilekleriyle. Evet, bir diğer yandan bir başka haber. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye erteleme yanıtı, saniye düşünmediler. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'la karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasındaki cumartesi akşamı oynayacağı Gençler Birliği maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Futbol direktörü Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini reddettiğini açıkladı. Fenerbahçe televizyonuna yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gençler Birliği karşılaşması için yapılan erteleme talebini reddettiğini duyurdu. Çetin, erteleme talebinin gerekçesini ve alınan karara ilişkin görüşlerini şu sözlerle açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Gençler Birliği maçının ertelenmesini istedik. Ertelenmesini isteme

Sebebimiz Gençler Birliği maçı değil, deplasmanda oynayacağız. Hemen ertesinde 2 gün sonra Lyon maçını oynayacağız. Medikal olarak oyuncuların toplanması taktiksel süreç. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyoruz. Hem sportif hem mali bir süreç. Maalesef Gençler Birliği maçı ertelenmedi. Bu yıl önümüzde ne çıkarsa çıksın kararlılıkla yürüyeceğimizi herkes görecek demiş değerli dinleyenlerimiz. Evet, aslında bir futbol sever olarak Fenerbahçe Sportif Direktörü Oğuz Çetin'e katılmamak çok güç. Çünkü geçen yılda da en azından bu federasyon 2 yıldır var. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki 37. Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 2024 yazından bu yana, 2 yılı geçkin süreden bu yana federasyonu yönetiyor. Geçen yıl Beşiktaş'ın 1. hafta Avrupa Ligi maçı yine 3. hafta maçı ertelenmişti. Galatasaray'ın Nisan ayında Avrupa maçı var diye ligi ertelenmişti, lig maçı. Yine ondan önce Galatasaray'ın Young Boys'la Şampiyonlar Ligi playoff maçı var diye 3. haftadaki Gaziantep maçı, hem de deplasmanda değildi, iç sahadaki Gaziantep maçı ertelenmişti. Aynı yıl Trabzonspor'un Avrupa Ligi maçı oynamasına rağmen Kayseri ile oynayacağı maçlar ertelenmişti. Yine ondan önceki yılda 3. hafta maçları Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti. Ancak federasyonun bu konudaki kararı ister istemez Avrupa'da 2 turu başarıyla geçen Fenerbahçe adına hem kamuoyunu hem de spor kamuoyunu hem de ülke olarak kamuoyunu vicdanen yaralayıcı bir karar geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Çünkü Fenerbahçe dile kolay 11 günde 4 karşılaşma oynayacak. Geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorsunuz yine büyük takımlarımızın, Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın, Şampiyonlar Ligi olsun, Avrupa'da olsun, mücadeleleri öncesinde teknik direktörlerinin de değil 3 günün altında bir maça çıkmak, ki 11 günde 4 karşılaşma, ya ortalamaya vurduğumuz zaman 3 günün bile altında bir zaman zarfı oluyor değerli dinleyenlerimiz. 11 günde 4 karşılaşma. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nun biraz daha Türk futbolunun geleceğini düşünecek şekilde hareket etmesi daha sağlıklı olurdu. Hiçbir neden yokken, çok daha basit durumlarda, çok daha rahat takvimlerde dahi diğer futbol takımlarının maçları ertelenebilirken, lig ortasında, ligin şampiyonluk mücadelesinde dahi ertelenebilirken, Fenerbahçe'ye yapılan bu pek de adil bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kez daha Türk futbolunu, Türk futbolu açısından hassasiyeti olan herkesle bir vicdan yaraladı desek yanlış olmaz. Kabul edilen yasa tarihi bir adımdır başlığıyla devam edelim. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz. Huzurun yüzyılında yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz dedi. Erdoğan, Türkiye yeni sistemin kutupbaşı, dünya savunma sanayimize imrenerek bakıyor ifadelerini kullandı. İmralı heyetiyle görüştü başlığı 9. sayfada ayrıntılarıyla yer bulmuş. Şehit aileleriyle bir araya geldi başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede şehit aileleri ve gazileri kabul etti. Erdoğan, Türkiye bu aşamaya vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerin metaneti ve devletimizin savunma sanayinde elde ettiği başarılarla gelmiştir dedi. Mısır'la Mekke ittifakı sinyali. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdülhati ile düzenlediği ortak basın toplantısında Mekke ittifakı bölgemiz için tarihi bir an olmuştur. Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakın resmi ortağımız da olur demiş. Yakında resmi ortağımız olmasını dilediğini ifadelerinde paylaşmış Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Okul forması için şart başlığı var. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği, okul kıyafetlerinin serbest piyasadan temin edilmesini engelleyen uygulamalara izin vermese de özel okullar velileri resmi satıcılara yönlendiriyor.
Pantolondan eşofmana, okul kıyafeti setlerinin fiyatları 10 bin Türk lirasından başlayıp 35 bin Türk lirasına kadar çıkarken bazı okullar resmi satıcılardan alışveriş yapmayan öğrencilerin uyarılacağını belirtiyor denmiş 11. sayfada da. Bu haber ayrıntılarıyla yer buluyor. Güneş böyle tutuldu başlığında önceki gün yaşanan tam güneş tutulması Rusya'nın ücra Arktik kuzeyinde başladı. Ardından Batı Avrupa'nın büyük bir bölümü üzerinde bir yay çizdi. Akdeniz'in üzerinde sona eren tam güneş tutulması en iyi şekilde İspanya, İzlanda, Grönland ve Portekiz'in küçük bir bölgesinde izlenebildi deniyor. Evet değerli dinleyenlerimiz, özellikle gezegenlerin 6 gezegenin yanlış hatırlamıyorsam peş peşe sıralanınca zaman dilimini geride bıraktık. Güneş böyle tutuldu haberini paylaştık. İşte vergi rekortmenleri başlığında Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Aynı vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde 70 milyar 394 milyon 682 bin Türk lirası vergi tahakkukuyla Ziraat Bankası da birinci sırada denmiş 5. sayfada bu haberin ayrıntıları. 400 yıllık İstanbul zanaatı Türk zilleri başlığındaysa savaş meydanlarından caz sahnelerine uzanan 400 yıllık İstanbul zanaatı Türk zilleri bakır ve kalayın ateşle buluştu. Çekiç darbeleriyle her biri parmak izi gibi benzersiz bir karaktere kavuşan zillerin alameti farikası bu eşsizlikte saklı denmiş. İkinci sayfada bu ilginç, bu dikkat çekici haberi. Müzik severler değil yalnızca, tarih severler de takip edecektir diye düşünüyorum. Bugün milliyetle birlikte, milliyet Çin'le ilgili gezi yazısı olduğu en azından kapak sayfasından öyle olduğunu tahmin edebiliyoruz diyelim. Evet, gazetelerimizden sabahla devam edelim. Milliyet gazetesini sonlandırdık. Sabah gazetesinde farklı haberlere de bakalım. En mutlu gündü, kabusa döndü. Yeni evlerini görmek için İstanbul'dan Giresun'a giden anne ve kızları selde can verdi. İstanbul'da yaşayan Kırcı ailesinin tek hayali Giresun'daki köylerine bir ev yaptırmaktı. İnşaat bitince kızlarını da alıp köye gittiler. Neşe içinde dere kenarında piknik yaparken sel vurdu. 20 yıl sonra ilk kez köylerine giden Burcu ve Burçin anneleriyle birlikte can verdi. 26 yaşındaki Burçin Kırca'dan gelen geriye piknikle çektirdiği son fotoğraflar kaldı deniyor. Zekiye Kırca'nın da yaşamını yitirdiği selde sadece baba kurtuldu denmiş. Veda gibi son fotoğraf başlığında cıvıl cıvıl fotoğrafları paylaşılmış kız kardeşlerin. İsrail'e radikal adım atılır uyarısı. İsrail'in tutumu nedeniyle Gazze'de barış planını uygulamadığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekli baskıyı uygulamasını bekliyoruz, yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak atmamız gereken radikal adımlar olacak demiş 9. sayfada haberin ayrıntıları. FETÖ-vari örgütü operasyon başlığı var. Yine önceki gazetelerde de bu haberi okumuştuk. FETÖ gibi gizlilik yöntemleriyle hiyerarşik olarak yapılanan, Almanya'da Pensilvanya benzeri karanlık bir üst kuran Süleymancıların lideri Alihan Kureş gözaltına alındı deniyor. Haberin ayrıntıları 6. sayfada. Evet, devlete sızmaya çalışıyor uyarısı. Süleymancılar olarak bilinen grubun kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih S.
Deniz Olgun, amcası Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümünün şaibeli olduğuna dikkati çekmişti. Alihan Kureş'in Süleymancıların holdingleştirerek devlete sızmaya çalıştığını ve milli güvenlik riski oluşturduğunu ifade etmişti.

bölümü kapatılan öğrenci eşdeğer programa geçecek. İşte öğrenci affının tüm detayları deniyor Sabah gazetesinde. İkinci sayfada haberin ayrıntıları. Evet, Süper Lig'de 88 günlük hasret bitiyor. Galatasaray Lig'in yeni takımı Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Evet, spor müsabakalarından söz etmişken, programımızın da sonuna yaklaşırken özellikle bahsedelim değerli dinleyenlerimiz. Fikstürden söz edelim, yine yarın da bahsedeceğiz, ancak öncesinde hemen Süper Lig'de birinci hafta karşılaşmalarından söz edelim. Bu akşam saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü, yarın oynanacak 4 mücadeleden ilk ikisi saat 19'da başlayacak. Kasımpaşa Trabzonspor'u Konyaspor, Çark Rizespor'u konuk edecek. Saat 21.30'da başlama vuruşu yapılacak yarın akşamki mücadelelerden. Biri Gaziantep'te, diğeri başkent Ankara'da oynanacak. Ankara'da Gençler Birliği'nin konuğu Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nün konuğu ise Alanyaspor olacak. 16 Ağustos Pazar günü ilk karşılaşma saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü İstanbul'da Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 21.30'da iki mücadele var. Biri Diyarbakır'da, diğeri İstanbul'da. Beşiktaş Eyüpspor'u, Ahmet Sportif Faaliyetler ise Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Süper Lig'e çıkan, henüz çıkan iki takımın mücadelesi saat 21.30'da Beşiktaş'ta Eyüpspor'u 21.30'da konuk edecek. Haftanın kapanış mücadelesi saat 21.30'da yine geçtiğimiz 3 yılda seyir zevki yüksek, heyecanı yüksek bir mücadele olduğunu mikrofonlardan defalarca paylaşmıştım. Samsunspor Göztepe karşılaşmaları, iki ekipte değerli dinleyenlerimiz özellikle üst sıralara oynuyor. Baş altı takımlar bu sezon bakalım nasıl performans sergileyecek. Ege temsilcisi ve Karadeniz temsilcisi futbol severlerinde yakından takip edeceği bir karşılaşma olacaktır. Pazartesi akşam saat 21.30'da başlamaya vuruşu yapılacak mücadele diyelim. Evet, bir futbol sever olarak bu haftanın en heyecanlı, en keyifli karşılaşmasının Samsunspor Göztepe maçı olacağını düşünüyorum. Yine alt ligden Süper Lig'e çıkan iki takımın mücadelesi de heyecanlı olabilir. Bir diğer yandan üçüncü karşılaşma ise hep Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla mücadelesi, yine seyir zevki açısından, heyecan açısından keyifli oluyor. Kasımpaşa Trabzonspor maçını da 3. sıraya bu haftanın en keyifli, en heyecanlı geçmesi beklenen mücadelelerinden sayabiliriz diyelim. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Fatma Vural, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Basında gündem programında eşlik ettik sizlere. Yarın yeniden aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıklı bir gün dileğiyle.

0: Saat 10. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ınsa batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

gümrük kapıları ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor.

Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait bir yolcu uçağında motor pervanesinin kopması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülhati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile Ortak Planlama Grubu toplantı tutan AB, Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 numaralı menşe protokolünün tadiline ilişkin kararı imzaladı. Soykırımcı İsrail, işgali altındaki Filistin topraklarında 69 Filistinli hakkında herhangi bir suçlama yöneltmeksizin idari tutuklama kararı çıkardı.

ve spor. Süper Lig'in 1. haftasının açılış karşılaşmasında bu akşam saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeni Çağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, yurt genelinde bu sabah itibariyle ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya, Alanya, Hatay, İskenderun, Antalya, Finike 30 santigrat derece, Muğla, Fethiye 29, Antalya, Kaş, Mersin, Anamur, Giresun, Merkez 28 santigrat derece, İzmir, Konak, Artvin, Hopa 27, İzmir, Dikili, Rize, Merkez, Ordu, Altınordu, Van, Gevaş, Muğla, Datça, Sinop, Merkez, Muğla, Bodrum, Van, Tuşba 26 derece. Trabzon, Ortahisar, Samsun, Atakum, Aydın, Kuşadası, İstanbul, Sarıyer, Balıkesir, Ayvalık, Tekirdağ, Süleymanpaşa 25, Bitlis, Tatvan, Çanakkale, Merkez, Düzce, Akçakoca, Bitlis, Adilcevaz 24 santigrat derece. Kastamonu, İnebolu, İstanbul, Tuzla 22, Bartın, Güney, İstanbul, Silivri, Çanakkale, Ayvacık, Kastamonu, Cide, Çanakkale, Ezine 20 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz su sıcaklıklarını aktardık.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Saat 11. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu ilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bugün Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde de güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Gümrük kapıları ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor. Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait bir yolcu uçağında motor pervanesinin kopması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülhati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile Ortak Planlama Grubu toplantı tutanağı ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 numaralı menşe protokolünün tadiline ilişkin kararı imzaladı. Soykırımcı İsrail, işgali altındaki Filistin topraklarında 69 Filistinli hakkında herhangi bir suçlama yöneltmeksizin idari tutuklama kararı çıkardı. Ve spor, Süper Lig'in birinci haftasının açılış karşılaşmasında bu akşam saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeniçağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım.
2: Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 33, Atina az bulutlu 33, Belgrad ve Berlin az bulutlu 32 derece. Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev ve Kopenhag parçalı bulutlu 23, Londra parçalı bulutlu 35, Madrid az bulutlu 40 derece. Moskova parçalı bulutlu 17, Paris az bulutlu 38, Priştine az bulutlu 29, Roma az bulutlu 34 derece. Saraybosna az bulutlu 25, Sofya parçalı bulutlu 26, Tiran parçalı bulutlu 36, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana az bulutlu 31, Zürih az bulutlu 34 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 33, Astana az bulutlu 31, Aşkabat az bulutlu 33, Bağdat az bulutlu 47, Bakü parçalı bulutlu 34, Bişkek parçalı bulutlu 33 derece. Duşanbe az bulutlu 39, Kabil az bulutlu 35, Kerkük az bulutlu 44, Kuveyt ve Medine az bulutlu 42, Mekke az bulutlu 43, Riyad parçalı bulutlu 45, Şam az bulutlu 36, Tahran az bulutlu 37, Taşkent az bulutlu 41, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 34, Kahire az bulutlu 38, Melbourne sağanak yağışlı 16, Montreal parçalı bulutlu 23, New York parçalı bulutlu 29, Sydney az bulutlu 19 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıngu az bulutlu 28, Frankfurt az bulutlu 36, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcaali parçalı bulutlu 28 derece. Köln az bulutlu 35, Komrat az bulutlu 26, Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Münih az bulutlu 31, Podgorica az bulutlu 34 derece. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Şumlu parçalı bulutlu 27, Taraklia, Valkaneş ve Zenitsa az bulutlu 28, Gaziantep parçalı bulutlu 34, Girne parçalı bulutlu 32, Lefkoşa az bulutlu ve açık 38, Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Tokat Erbaa Gökal 125 kilogram, Rize Çayeli 95, Giresun Görele Kuşçulu 91, Trabzon Beşikdüzü 44 kilogram, Artvin Şavşat Yavuzköy 42, Karabük Yenice 28, Ağrı Çukuralan 26, Kars Kazman 22 kilogram, Bolu Mudurnu Abant 21, Sinop Ayancık Zindan 20, Ardahan Göle Çullu 16, Erzurum Aşkale 15 kilogram, Bingöl Karlıova Kaynak, Samsun Havza Yeşilalan 12 kilogram, Kastamonu Bozkurt Mamatlar Ordu Korgan 10 kilogram, Kocaeli Derince Karagöllü 7, İstanbul Şile 6, Amasya Taşova Boraboy 5, Kilis Polateli, Antalya Kumluca 3 kilogram, Mersin Mut Tozlu, Sakarya Hendek Yeni Yayla 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Saat 12. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra İç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yine 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Gümrük kapıları ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır, dedi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor. Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait bir yolcu uçağında motor pervanesinin kopması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile Ortak Planlama Grubu toplantı tutanağı ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 numaralı menşe protokolünün tadiline ilişkin kararı imzaladı. Soykırımcı İsrail, işgali altındaki Filistin topraklarında 69 Filistinli hakkında herhangi bir suçlama yöneltmeksizin idari tutuklama kararı çıkardı. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali, deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Birçok ilde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Bartın'ın yanı sıra Trabzon, Sakarya, Tekirdağ ve İstanbul'da da 15-16 Ağustos tarihlerinde denize giriş yasaklandı. İngiltere'de bağışlara devlet tarafından sağlanan vergi desteğinin Gazze şeridine saldırılara katılan soykırımcı İsrail askerlerine yönelik terapötik iyileşme programları için kullanıldığı iddia edildi. Ve spor, Süper Lig'in birinci haftasının açılış karşılaşmasında bu akşam saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeniçağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa-Ayvalık yolunun 0 ile 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

isterim seni. Bir akşam saçına gülden bir demet kondurup kandırmak isterim seni.

Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeyde o yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Saat 13. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 14 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 15 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. 16 Ağustos Pazar günü Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, kuzeyinde 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yeraltı kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Şimdi haberler.
2: Sayın dinleyiciler, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Gümrük kapıları ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini belirterek, geçen yıl ticaretimiz %45 oranında arttı. Bu senede ilk 7 ayda %16 oranında arttı. Tabii ticari ve ekonomik ilişkiler geliştikçe ülkelerin halklarının da refahı artacaktır dedi. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını beslerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci iyimserlikleri gölgeliyor. Selanik'ten Memmingen'e gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait bir yolcu uçağında motor pervanesinin kopması sonucu büyük bir tehlike atlatıldı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedri Abdülhati ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Muhammed Ferih Salih ile Ortak Planlama Grubu toplantı tutanağı ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın 3 numaralı menşe protokolünün tadiline ilişkin kararı imzaladı. Soykırımcı İsrail, işgali altındaki Filistin topraklarında 69 Filistinli hakkında herhangi bir suçlama yöneltmeksizin idari tutuklama kararı çıkardı. Fransa'nın kuzeyindeki Gravelines nükleer güç santrali, deniz anası akını nedeniyle 2 yıl üst üste aynı tarihte durdurulmak zorunda kaldı. Birçok ilde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı. Bartın'ın yanı sıra Trabzon, Sakarya, Tekirdağ ve İstanbul'da da 15-16 Ağustos tarihlerinde denize giriş yasaklandı. İngiltere'de bağışlara devlet tarafından sağlanan vergi desteğinin Gazze şeridine saldırılara katılan soykırımcı İsrail askerlerine yönelik terapötik iyileşme programları için kullanıldığı iddia edildi. Ve spor, Süper Lig'in 1. haftasının açılış karşılaşmasında bu akşam saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Sağlık Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mengen Yeni Çağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
4: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 33, Atina az bulutlu 33, Belgrad ve Berlin az bulutlu 32 derece. Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev ve Kopenhag parçalı bulutlu 23, Londra parçalı bulutlu 35, Madrid az bulutlu 40 derece. Moskova parçalı bulutlu 17, Paris az bulutlu 38, Priştine az bulutlu 29, Roma az bulutlu 34 derece. Saraybosna az bulutlu 25, Sofya parçalı bulutlu 26, Tiran parçalı bulutlu 36, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana az bulutlu 31, Zürih az bulutlu 34 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 33, Astana az bulutlu 31, Aşgabat az bulutlu 33, Bağdat az bulutlu 47, Bakü parçalı bulutlu 34, Bişkek parçalı bulutlu 33 derece. Duşanbe az bulutlu 39, Kabil az bulutlu 35, Kerkük az bulutlu 44, Kuveyt ve Medine az bulutlu 42, Mekke az bulutlu 43, Riyad parçalı bulutlu 45, Şam az bulutlu 36, Tahran az bulutlu 37, Taşkent az bulutlu 41, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 34, Kahire az bulutlu 38, Melbourne sağanak yağışlı 16, Montreal parçalı bulutlu 23, New York parçalı bulutlu 29, Sydney az bulutlu 19 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıunga az bulutlu 28, Frankfurt az bulutlu 36, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcaali parçalı bulutlu 28 derece. Köln az bulutlu 35, Komrat az bulutlu 26, Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Münih az bulutlu 31, Podgorica az bulutlu 34 derece. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Şumlu parçalı bulutlu 27, Taraklia, Varkaneş ve Zenitsa az bulutlu 28, Gaziantep parçalı bulutlu 34, Girne parçalı bulutlu 32, Lefkoşa az bulutlu ve açık 38, Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK tarafından Ankara'da düzenlenen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuştu. Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nun COP31 sürecinde akademik elçi olarak görev yapacağını açıkladı. Üniversitelerin iklim alanındaki bilgi birikiminin COP31 sürecine yön vermesini istediklerini belirten kurum, üniversitelerin uzmanlıklarını, laboratuvarlarını ve uygulamaya hazır projelerini kapsayan Türkiye İklim Bilimi ve Teknolojisi Yetkinlik Haritası hazırlanmasını önerdi. COP31'in yalnızca bir iklim zirvesi değil, bilimsel bilginin teknolojiye, projelere ve yatırımlara dönüştüğü bir platform olması gerektiğini vurgulayan kurum, COP31'i yeni fikirlerin projeye, projelerin yatırıma, bilimsel bilginin teknolojiye dönüştüğü güçlü bir başlangıç noktası haline getirmeliyiz dedi. Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinen kurum, 11 ilde inşa edilen 455 bin konutun sıfır atık uyumlu ve kendi enerjisini üreten dirençli şehirler anlayışıyla hayata geçirildiğini belirterek, yeni binalarda enerji tüketiminin önceki yapılara göre %39 azaltıldığını ifade etti. YÖK Başkanı Erol Özvar ise COP31 kapsamında tüm üniversitelerin sürece dahil edildiğini belirterek, uluslararası akademik işbirliğini geliştirmek amacıyla COP Bilim Platformu'nun oluşturulduğunu açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yapılan incelemelerde 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu, bunların 58'inin konut olduğu tespit edildi. Bakan kurum, devletin yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da yangından etkilenen Antalya ve Muğla'daki bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Hatay'da 8500 sosyal konutun kurası çekildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen Ev Sahibi Türkiye Konut Belirleme Kura Töreni'ne katıldı. Hatay'da 8500 sosyal konutun kurası çekilirken, Bakan Kurum konutların bu yıl Ekim ayında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Deprem sonrası Hatay'da 155 bin konutun tamamlandığını belirten kurum, TOKİ tarafından kentte 11 bin aşkın dükkan yapıldığını söyledi. Törende ayrıca yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım değerine sahip Antakya Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimi gerçekleştirildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme işlemlerinin belediyelerin yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerince de yürütülmesinin önü açıldı. Düzenleme kapsamında kıyı alanlarının bakanlığın merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarına protokol yoluyla kiralanabilmesine de imkan tanıdı. Uygulamayla kıyıların halkın ortak kullanımına açık tutulması, işgallerin önlenmesi ve plajların amaç dışı kullanımının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanların oluşturulmasıyla kıyılarda koruma kullanma dengesinin sağlanması amaçlanıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremin ardından başlatılan çalışmalarda Sındırgı ve Bigadiç'te 1121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşasında son aşamaya gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni afet konutlarının görüntülerini paylaşarak "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz" dedi. 27 Ekim 2025'te meydana gelen ikinci 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından da çalışmalar sürdürüldü.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Akdeniz'de mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 6 ilde gerçekleştirdiği denetimlerde 52 tesise toplam 118 milyon 211 bin TL idari ceza uygulandı. 19 tesisin faaliyeti durduruldu. Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'daki 604 denetimde özellikle plastik, atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri incelendi. Bakanlığın mobil su ve atık su laboratuvarı da bölgede incelemelerini sürdürüyor. Akdeniz'deki mikroplastik izleme ağına bu yıl 7 yeni istasyon eklenerek kapsam Asi Nehri ağzından Antalya'ya kadar genişletildi. Seyhan Nehri ağzı ile Taşucu arasında deniz yüzeyinde mikroplastik tespit edilirken TÜÇAN'ın deniz süpürgesiyle temizlik çalışmaları başlatıldı. Deniz süpürgesi ilk 10 günde 27 metreküp atık topladı. Bakanlık, Akdeniz'deki kirliliğin önemli bölümünün kara kaynaklı olduğunu belirterek kentsel atıklar, plastik ve geri dönüşüm tesisleri, tarımsal plastiklerle turizm, balıkçılık ve liman faaliyetlerinin başlıca kaynaklar arasında bulunduğunu bildirdi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. 65 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin kaybolduğu felaketin ardından ilçe yeniden inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin 5. yılında Bozkurt'tan görüntüler paylaşarak şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu dedi. TOKİ tarafından yaklaşık 1,5 yılda 663 konut ve 128 iş yeri inşa edildi. İlçede ayrıca köprüler, yollar, hastane, okul, spor tesisleri, kütüphaneler ve sosyal alanlar yenilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik değişikliği 12 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel teknik ve güvenlik kuralları getirildi. Bina yüksekliği 21,50 metreden veya yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan binalar yüksek yapı olarak tanımlanırken fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği 21,50 metreden 18,50 metreye indirildi. Patlayıcıyla yapılacak yıkımlarda yapının yıkılma davranışıyla çevredeki bina ve altyapıya yönelik etkilerin önceden teknik hesap ve modellemelerle belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Patlatma sürecinde meteorolojik koşulların dikkate alınması, ölçüm ve görüntü kayıtlarının tutulması da şart koşuldu. Yıkım sahalarında ise perdeleme sistemleri, örtülü yollar ve koruma fanları gibi güvenlik önlemlerinin alınması zorunlu olacak. Yeni kuralların uygulanması için sektöre bir yıllık geçiş süresi tanındı. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 14. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bugün Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nin batısında kuzeybatıdan 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde de güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Ankara ve Kırıkkale'deki iki faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre 2014'te Kırıkkale'de kaybolan ve 2025'te cansız bedeni bir ikamette derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de 2018'de Emrah Daşdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Giresun Valiliği, Keşap ilçesinde sel sularına kapıldığı değerlendirilen iki kişinin bulunabilmesi için arama çalışması başlatıldığını bildirdi. Açıklamaya göre, Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla arama çalışmaları sürüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara bakanlığın sonuc.map.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları ise 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de ilan edilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı sınavla siber güvenlik, yapay zeka ve yazılım gibi stratejik alanlarda görevlendirmek üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başkanlığın konuya ilişkin ilanı yayınlanan, resmi gazetede yayınlanan ilanına göre adaylar başvurularını 31 Ağustos'a kadar E-Devlet Kapısı üzerinden Savunma Sanayi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İş Alım ve Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yazılı ve sözlü sınavlara hak kazanan adayların listesiyle sınava ilişkin diğer bilgiler başkanlığın www.ssb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu. Belçika basınında yer alan haberlere göre olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü. Altınların kime ait olduğunu ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeniçağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeniçağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ile 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ile 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: 14 Ağustos Cuma günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Uşak, Bolu, Tokat, Niğde, Kayseri, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Kars Vardağın çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize'nin iç kesimleri ile Artvin Vardağın çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de, Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bursa, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Metroloji'nin Sesi Radyosu'nda Hakikat Ezgileri programınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin Cuma gününü kutluyorum. Cuma gününün rahmetinin ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyorum. Efendim, hepinize saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hakikat Ezgileri programı malumunuz her hafta Cuma günü saat 14.20'de. Tasavvuf sohbetlerinin edildiği, irfan türkülerinin dile getirildiği ve ilahilerin seslendirildiği bir program ve aynı zamanda her programda da bir konuk ağırlıyoruz. Değerli bir konuğumuz, misafirimiz oluyor stüdyomuzda. Ağustos ayına binaen 14 Ağustos itibariyle Rebiülevvel ayına geçmiş olacağız. Şu an içerisinde bulunduğumuz zaman dilimi Safer ayı içerisindeyiz. Rebiülevvel ayı içerisinde de sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum günü olan yani Mevlid Kandili'ni kutlayacağız. İleriki zamanlarda 24 Ağustos'ta böylelikle size de bu konuda da bilgi arz etmiş oldum. Şimdi değerli konuğumuza gelmek istiyorum. Bugün stüdyomuzda çok değerli, çok kıymetli bir hocamız var. Sevgili Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı'nda kelam ilmiyle ilgili hocamızın alanı da. Sevgili hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Teşekkür ediyorum Bey.
1: Bugün sizin de tasavvufa dair, kelam ilmine dair, malum Konya'da olmamız münasebetiyle Hazreti Mevlana'ya dair birçok sohbet edeceğiz. Yine aralarda ilahiler dinleyeceğiz. Sizin o güzel sohbetinizden istifade edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hocam biraz kendinizi dinleyicilerimize tanıtmanızı rica etsem, Ramazan Altıntaş kimdir diyerek başlayalım.
2: Teşekkür ediyorum. Ben Konya'nın Kadınhanı ilçesinde dünyaya geldim. İlkokulu bitirdikten sonra hafızlığımı ikmal ettim. Konya Merkez İmam Hatip Lisesi'nden ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Daha sonra üniversitemizde kelam alanında akademik çalışmalara başladım. Yüksek lisansımı ve doktoramı Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bitirdim. Yüksek lisansımın konusu cahiliye Arap toplumunun itikadi yapısıydı. Doktora tezim de Kur'an'da hidayet ve dalalet konusunu çalıştım. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne intisap ettim. Orada yardım doçent olarak başladım. İşte doçentlik ve profesörlüğümüzü orada tamamladık. 1995'ten 2009 yılına kadar orada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kaldım. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığımızda 5 yıl Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak da çalıştım bizatihi. Sonra 2009 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geldim. Tabii üniversite ikiye bölündü. Necmettin Erbakan Üniversitesi diye bir üniversite kuruldu. Bizim fakülte orada kaldı ve dolayısıyla Konya Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi'nde 5 yıl dekanlık yaptım. Daha sonra da Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde, şimdi ismi İlahiyat olarak da değişti. Orada da dekanlık görevlerimizi yürüttük. Görevlendirme ile Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bulunmuştum şu anda. Görevim orada bitti ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'ne hoca olarak tekrar döndüm. Şu anda orada çalışıyorum. Yayınlanmış birçok kitaplarımız, makalelerimiz var. Belli başlı birkaç kitabımızdan söz edebilirim. Bütün yönleriyle cahiliye, Kur'an-ı Kerim'de hidayet ve dalalet, İslam düşüncesinde işlevsel akıl, İslam düşüncesinde tevhid ve estetik ilişkisi, şiddet. Gençler inançtan soruyor, sana itikattan soruyorlar. Sorularla İslam gibi 10-15 adet kitabımız da var bu arada. Evet. Evliyim ve 3 evladımız var. Üçü de baba mesleğini takip ediyorlar. En büyük oğlum Muhammed Esat Altıntaş İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde profesör, din eğitimi alanında çalışıyor. Onun küçüğü Hasan Bahçe Altıntaş, o da Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde çalışıyor. Doktorasını bitirmiş durumda. Kızım Şeyma Nur Altıntaş, bu da Konya'mızda özel bir üniversitede, Karatay Üniversitesi'nde tarih bölümünde doktora yapıyor.
1: Tebrik ediyorum hocam. Evlatlar da sizin yolunuzdan gelmişler. Anlattığınız gibi olmuş. Rabbim daim eylesin. Tamam. Bir iki özgeçmişinize dair bir şeyler sormak istiyorum.
2: Tabii,
1: din işleri, din işleri Yüksek Kurulu ne yapar merak ettiğim için soruyorum. Evet. Mutlaka dinleyicilerimize denk gelmişlerdir ara ara buna. Tam olarak nedir görev alanı?
2: Din İşleri Yüksek Kurulu Türkiye'nin en büyük din politikalarını diyelim ülkemizin belirleyen bir kurumdur. Hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini alandaki çalışmaları, yine vatandaşlarımızdan gelen sorular, fetvalar konularında önderlik yapan, rehberlik yapan bir kurum. Sadece Türkiye'mizle ilişkili değil, bütün bir İslam dünyasıyla ilişkili olarak çalışır. Ve İslam dünyasındaki fetva kurullarıyla ortak çalışmalar yapılır. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Avrupa ülkelerinde fetva kurulları vardır. Yani darül fetvalar, ortak İslam dünyasının inançla ilgili, dinle ilgili ortak sorunlarına çözüm önerilerinde bulunmak, fetvalar hazırlamak gibi görevler vardır. Ayrıca
1: bu kurulda bizim ülkemizin dışında başka da yine kurul üyeleri var mıdır
2: hayır,
1: hocam?
2: Hayır, bizim ülkemizin dışında yoktur. Bunlar 16 kişiden ibarettir. Bunların 4'ünü bizzat Diyanet İşleri Başkanımız atar, üniversitelerden hoca olarak atar. Diğer 12 kişiyi de bizatihi gerek ilahiyat fakültelerinden hocalar, müftülerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığından bazı uzmanlar, başkan yardımcıları bir seçici kurul vardır.
1: Evet. Ve 5 yıl. Ama tabii herkesin alanı uzmanlık alanında muhtemelen farklıdır.
2: Her alandan vardır. İslam hukuku, kelam, inanç konularıyla ilgili ve siyer, hadis, sosyoloji, psikoloji vesaire gibi alanlardan da uzman hocalarımız vardır. Ve biz bugüne kadar Diyanet'in kurulduğu tarihten itibaren ki o zaman müşavere kurulu olarak adı geçiyordu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vermiş olduğu bütün fetvaları da gözden geçirdik. Güncelledik birçok fetvaları da güncelledik. Dolayısıyla da çok akışkan bir şey de var. Tabii sorumluluğu da vardır. Dediğimiz gibi üst düzey yani dinle ilgili konularda mercidir. Başvurulması gereken bir kaynaktır. Hem devlet erkanının efendim başvurduğu bazı meseleler vardır. Hem uluslararası bazı konular vardır. Kurular sorulur bunlar. Ona göre de çalışmalar yapılır. Evet. Yani en üst düzey dediğim dini alanda faaliyet yürüten bir kuruldur. Evet. Ve çalışmalarını mesela bir gündemde olan bir konu atıyorum tıpla ilgili bir mesele ortaya çıkmıştır. Ekonomiyle ilgili, finans konularıyla ilgili meseleler ortaya çıkmıştır. Burada alınacak kararlarda sadece kurul yetkili değildir. Türkiye'de bu alanın uzmanları kimse onlarla uzun çalışmalar yapılır. Komisyonlar çalışır. Komisyonlardan oluşur yani bu kurul. Alt uzmanlar grubu vardı. Din işleri.
1: Sadece 16 kişi değil mi? Altında da komisyonlar var. Komisyonlardan da geçerek.
2: Komisyonlar marifetiyle bir konu ele alınır.
1: Raporlanır.
2: Üniversitelerde o alanın branşı uzmanı kimse onlarla da toplantılar yapılır. Epey bir tartışmalardan sonra, müzakerelerden sonra kararlar alınır. O konuyla ilgili karar alınır. Bu fetvaya dönüştürülür. ve halkımıza da duyurulur.
1: Maşallah. Teşekkür ederiz. Bizim de merakımızı bu vesileyle gidermiş oldunuz sevgili hocam. Bir ilahi dinleyelim, dinleyicilerimize onu dinletelim, arz edelim. Daha sonra da sizinle sorular ve suallerle devam edelim istiyorum. Değerli dinleyiciler, seveceğiniz bir ilahi, Medine'ye varamadım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitaplı yazılmış sözleri olan bir ilahi dinleyeceksiniz bendenizden. Buyurun efendim.

0: Evet, Medine'ye varamadım, gül kokusunu alamadım, ilahisini dinlediniz bendenizden. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programında bu hafta program konuğumuz Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız var. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler'de Kelam İlmi bölümünde hocamız, öğretim görevlisi. Sevgili hocam, bizi dinleyicilerimize arz ettik, tanıştırdık ama şimdi sorularla bir muhabbet, tasavvufi sohbetler etmek istiyorum. Şimdi Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde ve bir kısım kitaplarında Tin suresi Kur'an-ı Kerim'de malumunuz. Bu surede لَكَدْ حَلَقَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَانِ تَقْفِيمٍ diye bahs geçen bir bölüm var ayetin içerisinde. Malum tefsiri de and olsun biz insanı en güzel biçimde yarattık diyor Cenab-ı Mevla. Hazreti Mevlana bu ayeti nasıl yorumlamaktadır Mesnevisinde?
1: Evet. Teşekkür ederim. Tabii Hazreti Mevlana bu ayeti insan üzerine konuşurken yorumlamaktadır. Onun bir insan tanımı var Hazreti Mevlana'nın. Biliyorsunuz insan kelimesi Arapça'da iki kelimeden türemiş. Birisi ünsiyet, üns kelimesi. Ne demek ünsiyet? İnsanın hem varlıkla, Allah'la hem de hemcinsleriyle ortak bir şekilde iletişim kurabilme gücüne, yetkisine, efendim yeteneğine sahip olması, sosyalleşmeye yatkın bir varlık olmasını ifade eder. Bir de nisyan kelimesinden türediği ifade edilir insan kelimesinin. Demek ki ünsiyet, sevecenlik demek ve nisyan da unutmak, hata etmek manasına geliyor. Yani insan aynı zamanda hata edebilen de bir varlık olarak anlatılır. Bazen unutkanlık hali yaşayabilir. Hani Türkçemizde bir söz var. Hafızayı beşer nisyan ile malumdur. Yani insan unutkan bir varlıktır. Unuttuğu zaman insan kendi yaratılışını unutabiliyor. Maalesef yaradanını unutabiliyor. Dolayısıyla da insanın böyle bir yönü de var. Dolayısıyla insan hem ünsiyet hem de nisyan kelimelerinin ortak terkibi olarak tanımlanır. Bu bağlamda Hazreti Mevlana da insanı tanımlarken şöyle der. İnsan ulvilik ve süfliliğin, akıl ve şehvetin buluşma noktasıdır der. Hı hı. Yani insan. Şimdi ulvilik yönü de vardır, insanın süflilik yönü de vardır. Yani akıl ve şehvet yönü de vardır diye anlatır. Bunu anlatırken o ayet-i kerimeye değinir. Gerçekten de insan öyledir. Şimdi insan... Tabii Hazreti Mevlana burada şu vurguda bulunur. Evet. İnsan der zübde-i alemdir. Bir özetidir. Hatta büyük alem olarak yani insanı da anlatır. İnsan Allah'a yaklaştığı sürece, mukarrebun diyoruz biz buna, Allah'a yaklaştığı sürece melekleri de aşabilecek bir kapasiteye sahip bir varlıktır. Ulvilik yönü yani insanın.
0: Makam anlamında diyorsunuz değil mi? Makam anlamında.
1: Makam, yani, evet. Allah'a yakınlaşma anlamında söylüyorum bu ulviliği, yücelik demek. Evet, süflilik de aşağılık manasına gelir. Evet. İnsan yaradanını unuttuğu zaman da işte hayvanlar derekesine, mertebesine yani düşebilir bu anlamda. Hı hı. İnsan aynı zamanda akıl ve şehvet yönü olan da bir varlıktır der Mevlana. Eğer akıl der, insanın şehvet ve öfkesine galip gelirse o insandan faziletler, erdemler ortaya çıkar. Evet. İffettir, cömertliktir, namustur. Ama eğer şehvet akla egemen olursa böyle bir insandan da rezaletler ortaya çıkar der.
0: Maalesef nefsine uymaz.
1: Nefsine uyar, yaradanını unutur, gaflete düşer insan. Asıl hilafet dediği Kur'an-ı Kerim'in yani yeryüzünü imar etme, maddi ve manevi anlamda imar etme sorumluluğundan kaçar der yani insan bu anlamda. Ve insanlık içinde problem haline gelebilir. Halbuki de Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı o kadar güzel anlatır ki insanı yaratıyor, Hazreti Adem üzerinden anlatır ve aynı zamanda insan Allah'ın ilahi nefesini taşıyan bir varlık. Kur'an-ı Kerim'de ben insanı iki elimle yarattım der Allah. Allah'ın iki eli yok haşa yani cismani bir şey yok ama bu insana verilen bir değerdir. Hani biz deriz ya gündelik hayatımızda mesela çocuklarımıza veya sevdiklerimize, ya şu işe bir dört elle sarıl deriz. Adamın dört tane eli yoktur. Yani bir önem ver anlamında. Evet. Allah diyor ki Hazreti Adem'i yaratınca camit bir varlık olarak ona diyor kendi nefesinden üfledi. İki elimle yarattım diyor. Yeryüzünde halife kıldım diyor. Ve bunun arkasından işte Hazreti Mevlana Tin suresinde geçen bu ayeti okur. Ve tin ve zeytun ve turisinin ve hadel beledil emin lebat halaknel insane fi ahseni takvim. Andolsun biz insanı en güzel bir kıvamda yarattık.
0: Evet, evet.
1: Bütün kusurlarına rağmen, bütün eksikliklerine rağmen insan bu alemde en değerli varlıktır der Hazreti Mevlana. Tabi burada üzerinde dururken şuna da işaret eder. İnsanın sadece sureten insan olarak bakmaz. Yani buradaki ahsen-i takvim kavramı insanın fiziki anlamdaki boyu posunun güzelliğinden ziyade der Mevlana. Asıl insanı güzel yapan şey onun ahlakıdır. Efendim işte onun ilim, irfan sahibi olmasıdır. Ve sorumluluklarının idrakinde olan bir varlık olmasıdır der. Ve insana bakarken iki tip güzellikten söz eder. Ona estetik diyoruz biz. Yani estetik ne demek? Estetik insanda hoşlanma duygusu anlamına geliyor. Yani bu estetik bazen surette tecelli edebilir, fizik olarak müzikte tecelli edebilir, bir şiirde tecelli edebilir, bir romanda tecelli edebilir, sanatın bütün alanlarında tecelli edebilir. Şimdi insanın burada gerçekten de varlıklar için

0: Ya dolayısıyla
1: bu söylemlerinizden şunu aslında dinleyicilerimiz de bence dikkatle anlamasını istiyorum. Hazreti Mevlana'nın bu söylemiyle beraber aslında Kur'an-ı Kerim'in de buna dair açıklamasını da beraber paralel düşündüğünde insan çok kıymetli bir varlık.
0: Çok değerli.
1: Çok değerli. Allah-u Teala o kadar kadir kıymetlendirmiş ki işte yeryüzünde sizin emrinize verdik diyor. Yani bütün bu, bu dünyada insanın olduğu için bir meyve üretiyor, kimisi hayvanatlar bile çalışıyor gibi düşündüğünde sadece insana düşen, hani sizin söylemlerinizden de onu anlıyorum, ahlaklı, doğru olmak, işte zikir halinde, işte tefekkür halinde düzgün bir Müslüman olmak zannedersem birçok şeyi aşacak. İbadetleri de yerine getirdiğinde çok da güzel değindiniz hocam. Umarım dinleyicilerimiz bu söylemlerden ne kadar kıymetli olduğumuzu ve bunlara da dikkat etmemiz gerektiğinin bilincinde olurlar diye düşünüyorum. Yani, sizin sözünüzü kestim, lütfen buyurun.
0: Aslında Mevlana'nın işaret ettiği bir şey var. Şimdi Hamit Bey, ben İslam düşüncesinde tevhid ve estetik ilişkisini çalıştım.
1: Evet.
0: Şimdi mesela Batı'da antik Yunan felsefesinde estetikle ilgili mesela Eflatun'un çok çalışmaları vardır.
1: Hı hı.
0: Bizim kelam ilminde, alanında tabi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak peygamberlerin hepsini anlatmamış. Kendisi de öyle buyurur zaten. Velem naksusum aleyh diyor. Size hepsini anlatmadık diyor. Ama hadis kaynaklarımızda 224 bin peygamber gönderildiğinden bahsediyor.
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'de der ki veli küllü ümmetin rasul der. Her toplum için bir yol gösterici peygamber vardır der. Hani bizim kitaplarımızda işte kelam kitaplarında der ki mesela Eflatun'dan bahsettim ya biraz önce. Eflatun'un da bir peygamber olabileceğinden bahsedilir. Bilmiyoruz. Şimdi onun Estetik diye bir kitabı var. Estetik güzellik demek yani bildiğiniz gibi. Orada çok enteresan bir tasavvufi eser gibi okursunuz bunu. Mesela diyor ki tanrısal kulaklara sahip olan insanlar kainatın zikrine eşlik edebilirler diyor. Mesela böyle bir söz. İşte yani enteresan bir şey.
1: Evet,
0: cümle i̇şte Hazreti Mevlana diyor ki
1: ama işte bunu herkes daha idrak edemeyebilir.
0: Şimdi Mevlana diyor ki efendim bu antikite filozofları derken Yunan filozoflarına bir göndermede bulunur. Bu şunu gösterir. Yani demek ki okumuş, onları da çok iyi biliyor. Zaten kendisi bir alim insan yani bu anlamda.
1: Evet.
0: Diyor ki onlar güzelliği sadece suret güzelliği olarak ortaya koydular. Halbuki güzellik sadece suretten ibaret değil. Suret güzelliği geçici olan bir şeydir. Kalıcı olan manevi güzelliktir, ahlaktır der. Yani insanı da yüceltecek olan şey o ahlaktır der. Yani ahlak güzelliği. Yani bu şu demek. Yani dindarlık salt namaz ve oruçta değil, namaz ve orucun insana sağladığı ahlaki alanda
1: kazanımlarıdır.
0: Doğru. Yani İslam'da ibadetlerin nihai amacı nedir? Güzel ahlak sahibi bir Müslümanı yetiştirmektir değil mi?
1: Tabii ki.
0: Ya Mevlana'nın bir mürebbi, terbiyeci olarak da en büyük görevi bu. Zaten bunu anlatıyor yani kitaplarında.
1: Evet.
0: Ve şunu söyler, bu insanla ilgili konuşuyoruz onun insan anlayışıyla. Diyor ki, peygamberimizden gelen bir rivayete dikkatlerimizi çeker. Tehallakû bi ahlâkillâh. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Peki Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanacağız? Allah'ın ahlakı ne? Yani hani Resulullah'ın ahlakı dese tamam.
1: Evet.
0: Ama Allah'ın ahlakı ne? İşte Allah'ın ahlakı derken de şunu kastediyor. Şimdi Hazreti Peygamber'den gelen bir rivayette Allah'ın 99 ismi vardır.
1: Evet.
0: Kim bu isimleri sayarsa cennete girer der. Saymak kelimesi ihsa diye geçer. İsa'sın
1: yani ezberlemek
0: salt gibi. Ezberlemek de değil. Hem ezberlemek hem anlamını kavrayarak kendimize nitelik yapabilmektir. Ne gibi mesela? Diyelim ki Allah adildir. El-adl. Yani mutlak adalet sahibi Allah'tır. Eğer biz de gündelik hayatımızda adil olursak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış oluruz. Mesela Cenab-ı Hak el-afüvüdür. Affedicidir. Bağışlayıcıdır. Biz de gündelik hayatımızda bize karşı kusur işleyen insanları bağışlarsak, affedersek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış oluruz.
1: Burada bu söylemimizden şunu anlamak lazım herhalde hocam. Değerli dinleyiciler de bu yönde dikkat etsin istiyorum. Esma-ül Hüsna'daki Mevla'nın isimlerinin

0: mahiyetini de anlayıp ona dair bir amel ettiğinde de onun ahlakıyla ahlaklandığının bilincinde olmuş olmak tabii lazım. Böyle
1: zaten Cenab-ı Hak da onu istemiyor mu bizden değil mi?
0: Hazreti yani, Mevlana da buna dair.
1: Bunu söylüyor zaten. Mevlana bir İslam alimi olarak bunu söylüyor bize. Mesela diyor ki Allah el-Kerimu, kerimdir, cömerttir. Ey Müslüman, sen de gündelik hayatında cömert olursan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olursun. Evet. Allah da senden cömert olmanı istiyor.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Gayet açıklayıcı bir kelam ettik. Teşekkür ediyorum. Sevgili hocam, Hazreti Mevlana'nın Allah bizim huyumuzu ve ahlakımızı kendi ahlakına, kendi suretine göre yarattı diye bir beyanı var. Allah bizim huyumuzu ve ahlakımızı kendi ahlakı, kendi suretine göre yarattı diyor Hazreti Mevlana, böyle diyor. Bizim vasfımız da onun vasfından bir örnektir. Yine cümlenin devamında da böyle beyan etmiş. Sözüyle neyi anlatmıştır? Siz kısmen biraz ona değindiniz ama araya türkü girdi. Bunu da tamamlayabilir miyiz?
1: Evet. Bu şu demek, biraz önce de dediğiniz gibi ifade etmeye çalıştım. Yani insan Allah'ın isim ve sıfatlarının mazharıdır der, aynasıdır der.
0: Evet.
1: Burada kastedilen şey o. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın huyundan maksat, ahlakından maksat esmadır. Esmada geçen isimlerin anlamlarıdır. Dolayısıyla o isimlerin de yani insan tarafından öğrenilerek ve hayatına yansıtılmasını kasteder. Şimdi velillahil esmaül husna, en güzel isimler Allah'a aittir. Fed'uhu biha, o isimlerle Allah'a dua edin. Ve zehullezine yulhidune fi esmaihi, Allah'ın isimlerinin dışındaki isimleri Allah'a vermeyin diyor.
0: Bunlar ayet-i kerimeler değil mi?
1: Bu ayet, evet. Peygamberimiz de hadislerinde inne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen men ahsaha dehalel cenne. Allah'a ait 99 güzel isim vardır. Kim bu isimleri sayarsa cennete girer diyor.
0: Evet.
1: Şimdi işte demek ki hem Kur'an-ı Kerim'de bu isimler üzerinde duruluyor, hem de hadis kaynaklarımızda bu isimler üzerinde duruluyor. Bu önemli bir konu.
0: Tabii,
1: yani Cenab-ı Hakk'ı tanımamız bakımından önemli. Biz neyle tanıyacağız onu? Onu isim ve sıfatlarıyla tanıyacağız. Yani Cenab-ı Hak nasıl bir varlık dediğimizde işte onun nasıllığını bize bu isimler anlatıyor. Mesela işte onun sıfatları var. Yani zati sıfatları, subuti sıfatları dediğimiz sıfatlar var. İşte hayat, ilim, semi, basar, irade, kelam, kudret, tekvin diyoruz. Ya bunlar Allah'ın sıfatları değil mi? Bir de isimler dediğimiz, işte burada isimler nedir? İşte ismi azam mesela bahsedilir, büyük isimler. Hayyul kayyum, el hay, diri olan, efendim canlılık veren varlığa, efendim kayyum yani dünyayı idare eden, ayakta tutan, işte Allah el azizdir, aziz mülkünde kendisine galip gelecek hiçbir varlık yok demek, Allah'ın yüceliğini yani kavramamızı sağlıyor. Efendim işte Allah el afü diyoruz, işte affedicidir, bağışlayıcıdır, kullarının günahlarını, kusurlarını bağışlar diyor. Onun için de tevbe etmeye, ettevvab mesela, ne demek ettevvab? Bol bol kullarının günahlarını bağışlayan demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de ve mellem yetüb fe ulâike humuz zalimun, kim tevbe etmezse onlar zalimlerdir diyor. Bak, aslında bizi bağışlamak istiyor Cenab-ı Hak. Yani tevbeye davet ediyor. Hazreti Mevlana da işte burada ettevvab olan mesela Allah'tır. Yani kullarının tevbelerini kabul eder. Ama istiğfar mesela, istiğfar ne demektir? İstiğfar da biz günahlarımızı itiraf etmemiz. Yani dile getirerek Allah'tan bağışlanma dilememizdir. Biz de istiğfar ediyoruz, başkalar için de istiğfar edebiliriz biz. Namazlarımızda Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab diyoruz. Rabbena duasını okuyoruz. Değil mi? Bu bir istiğfardır. Ne diyoruz? Rabbim benim günahlarımı bağışla. Annemin, babamın günahlarını bağışla ve kıyamet sabahına kadar gelip geçecek bütün müminlerin günahlarını bağışla. Bak, istiğfara davet ediliyoruz.
0: Bu namazın son rekatında okuduğumuz.
1: Son rekatında okuduğumuz, tahiyyatta okuduğumuz, evet. Rabbena duası mesela, yani işte. Ya bunun gibi. Dolayısıyla Allah eşşafidir. yani şifa verendir kullarına. Şimdi tabii mecazi anlamda insan da şifacıdır. Yani mecazi anlamda mutlak şafi Allah'tır.
0: Evet.
1: İnsan bir vesiledir, sebeptir. Doktorlarımız mesela yani değil mi?
0: Tabii.
1: Doktorlarımız bir sebep oluyor yani bu anlamda. Ama ona da tevessül etmemiz isteniyor işte bizden. Yani hastalıkları veren şifasını da yaratmıştır.
0: Evet.
1: Aynı zamanda bu şifayı da farklı nesneler üzerinden, vesileler, sebepler üzerinden yani sağlamış oluyoruz bu anlamda. Hani bunları çoğaltmamız mümkün. İşte onun için Cenab-ı Hak yani bizim huyumuzu ve ahlakımızı kendi ahlakına, kendi suretine göre yarattı derken Hazreti Mevlana bunları kastediyor. Bir de şöyle bir rivayete atıfta bulunuyor. Allah Adem'i kendi suretinde yarattı derken aslında haşa yani insan Allah suretinde yaratıldı manasında değil. Oradaki suret vasıf demek, sıfat demek, nitelikler demek, huy demektir yani. Biraz önce saydığımız esma demektir, isimler demektir. Yani o zaman Müslüman'da bu vasıflar olacak demektir. Gündelik hayatımızda olacak. Bunlar olursa zaten insan, insanı kamil olur. Yani insanı kamil ne demek? Elinden ve dilinden insanların zarar görmediği, yani iyiliğin öncüsü olan insan demektir yani.
0: Evet. Yani hocam, bu söylemlerinizden dinleyicilerimize ve özellikle genç dinleyicilerimize şunu söylemek geldi bana bir bazen zuhurat olur ya hani siz de takdir ederseniz. Şimdi toplum içerisinde malum birçok deist, ateist ve buna benzer kavramlar çok konuşuluyor ve buna benzer yönelik birçok da eğilimler görüyor, duyuyoruz. Cenab-ı Allah'ı tanımak isteyen, nasıl olduğuna dair anlamak isteyenler için çok güzel bir not söylediniz, çok güzel bir şeye değindiniz. Esma-ül Hüsna'yı tam anlamıyla anlamaya çalışarak okuyup ezberlemek ve bilmek zannediyorum Allah'a dair bütün vasıfları çözeceğini ve gençlerin bu yönde bir eğilimler olmasını tavsiye edebilir miyiz? Sizce doğru bir yönlendirme olur mu?
1: Tabii. Şimdi marifetullah diyoruz, Allah'ı bilmek. Bunu Hazreti Mevlana da söyler, yani İmam-ı Maturidi de söyler. İmam-ı Maturidi'dir, yani Maturidi görüşleri ağırlıklıdır zaten. Yani şeyde Mesnevi'de okuduğumuz zaman Mevlana'da.
0: Evet.
1: Marifetullah'ı bilmede yöntem akıldır. Yani ne demek bu kastedilen? Allah'ı bilmek ve ahlaki değerleri bilmek aklidir der. Yani akıl yoluyla Allah bilinebilir der Mevlana. Akıl yoluyla bilinebilir der. Bunu da nasıl şey yapacağız? Varlık üzerinde düşünerek yani Allah'ı bulmayı hedefleyeceğiz. Belki bu konuyu açabiliriz. İkincisi de Allah'ı bilmenin yollarından birisi de işte onun isim ve sıfatlarını, esmasını bilmekten geçer. Eğer biz bu 99 ismi bilirsek aslında Cenab-ı Hakk'a karşı olan sevgimiz, muhabbetimiz, muhabbetullah daha çok artar. Ve bu isimlerin %90'ı sevgiden, Allah-insan ilişkileri alanında sevgi ve muhabbetten ve bağışlanmaktan ibarettir. Yani insan gerçekten eğer büyük günahlar işlemediyse onların da affedilme yolları vardır. Diğer günahları Cenab-ı Hak affeder. Zaten Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda hep Allah'ın affedici olduğunu, bağışlayıcı olduğundan bahsedilir. İsimler de öyledir yani. Yani isimler de öyledir. Hep sevgi, muhabbet. İnsan Allah'ı bildikçe, bilgi düzeyi arttıkça nasıl bilecek? İşte bu isimlerle bilecek. Değil mi? Esma ile bilecek. Evet. Allah'a karşı olan sevgisi, muhabbeti daha çok artacaktır. Yani gençlerimizde de yani bu meydana gelecektir. Onun için de bizim geleneğimizde bir Esma-i Hüsna edebiyatı gelişmiştir. Bu alanla ilgili çok güzel yazılar yazılmış, kitaplar çıkarılmıştır. Biz de acizane
0: evet,
1: insanımıza
0: bahsetmek istiyorum. Siz bu lütfen buyurun bahsedin. Ben de dinleyicilerimize yani, anlatmak isteyeceğim.
1: Tabii insanımıza Cenab-ı Hakk'ı yani bu yönüyle anlatmak için Esma-i Hüsna diye bir kitap yazdık. Yani Nasihat Yayınlarından yani çıktı.
0: Evet.
1: Burada bu isimlerin sadece isimler nedir, ne anlama gelirden ziyade o anlamları da veriyoruz ama bugün insan hayatına nasıl yansıtılması gerekiyor bu isimlerin? Yani yansıma, tecellisi nasıl olmalıdır? biraz güncelleyerek diğer esma kitaplarından farklı olarak bu özellik ve güzelliği de yansıtmaya çalıştık yani bu konuyla ilgili. Esma-i Hüsna diye de bir kitabımız var. Nasihat evet, yayınlarından çıkmış bir kitabımız.
0: Ben de şimdi o yayınına bakıyorum. Değerli dinleyiciler, yaklaşık 500 sayfalık bir kaynak hazırlamış sevgili hocam. Adı da üzerinde de anlaşılacağı üzere Esma-i Hüsna, Cenab-ı Mevla'nın 99 isminin anlatıldığı her esmanın, her ismin ne anlama geldiğini aslında sözlük açısından, sözlük anlamını da dile getirmişsiniz. Tabii. Ama bir de insan üzerindeki tecellisini de dile yani, getirmişsiniz.
1: Bugün için ne anlam ifade eder? Bu nasıl istifade etmemiz gerekir bu isimden? Evet. Bu ismin bizim hayatımıza yansımaları nelerdir? Onlardan da yani söz etmeye çalıştık. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımanın yolları, birincisi akıl ile tanınır Cenab-ı Hak. İkincisi nakil, Kur'an, sünnetle tanınır. Üçüncüsü işte esma ve sıfatlarıyla Cenab-ı Hak tanınır. İnsan bir şeyi tanıdıkça yani ona karşı olan sevgisi, muhabbeti artar. Evet. Bu bilgiyle olan bir şeydir. Bilgiye dayalı olan bir şeydir. Bilgisi artar. Bilmezse insan bilmediğinin düşmanıdır. Biraz da bilgisizlikten kaynaklanıyor. Hı. Hani günümüzde inkarcılık dediğimiz şeyler, işte ateizm, agnostizm, deizm vesaire yani, gibi
0: bir akımlar
1: yani
0: var.
1: Bu tip şeyler. Ben aslında bu konularla ilgili de çalışmalar yaptım kelamcı olduğumuz için. Zaten kelam demek şu demektir.
0: Evet, evet.
1: Allah'ın zatından, sıfatlarından, başlangıç ve sonuç itibariyle bu alemin varlığından, Risalet, peygamberlikle ilgili konulardan İslam üzere bahseden bir ilim diye tanımlanır. Yani Allah, insan, varlık ilişkilerini anlatan bir ilim. Ve dolayısıyla ben birçok hani günümüzde deist denilen gençlerimizle konuştum. Yani ateist denilen insanlarla mutlak bir ateizm yok. Mutlak bir deizm yok. Ha, burada bir bilgisizlikten kaynaklanan. İkincisi de efendim gençlerimizin bazı şeylere gençlik hevesiyle yani isyan etmelerinden kaynaklanan şeyler var. Belki haklılık yönleri de var yani bu anlamda. Neden? Çünkü kaba saba yani din anlatımları bazen gençlerimizde dini sevimsiz hale de getirebiliyor. Tabi bu da dini anlatan insanlara da bu alanda büyük sorumluluklar
0: ya da dini suistimal eden işte yani, o kişilerde görünmüş başka hatalara düşen tabii, insanlar da bir
1: şimdi dinden var. Bahseden, İslam'dan bahseden insanlar da bir takım olumsuz örnekler görüyor gençlerimiz. Efendim diyor bunun sözleriyle yaşantısı birbiriyle uyuşmuyor diyor.
0: Bu hoca ise ya da
1: hoca, bunun hayatında din nerede diyor mesela.
0: Evet, maalesef.
1: Dolayısıyla bu tip şeyler ya da ailesinin dindarlığıyla kendi din anlayışı arasında bir çatışma meydana gelebiliyor. Bunun çok örneklerini gördüm. Ya bu milletin çocukları asla dinsiz olamaz yani. Bu mutlak ateist olamaz. Çünkü en azından kültürel Müslümanlıkları vardır. Yani anadan, babadan, çevreden gördükleri şeyler de vardır. Esas olan o gençlerin efendim zihin ve gönül dünyalarına hitap edebilecek bir din diline bugün ihtiyacımız var.
0: Yani bir din iyi anlatılmaya ihtiyacımız
1: var. Evet. İhtiyacımız var. Bunlar olduktan sonra ben bu gençler bu toprakların ruhuna bağlıdır, inancına bağlıdır, örfüne, adetine bağlıdır ve o yönüyle gençlerimizi kucaklamamız gerekiyor.
0: Doğru anlatmak lazım. Bunlarla tabii karşılaştığınızda tabii İslamiyet'i, insanlığı, düşüncelerinin yanlışlığının farkında olmalarını sağlamak lazım. Tabii, tabii. Bunu da tavsiye ettiniz. Hocam teşekkür ederim. Yine bu hafta da yayını yine 2 saat düşünüyoruz. Yani 40-40-80 dakika. Sevgili genel yayın yönetmenimiz Emine Kararsın'a da teşekkür ediyoruz. Bu inisiyatifleri de bize sağladığı için. İkinci bölümde tekrar devam edelim hocam.
2: Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri devam ediyor. Saat 15. Şimdi hava durumu.
3: İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Marmara Denizi'nde akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yine 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Ankara ve Kırıkkale'deki iki faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre 2014'te Kırıkkale'de kaybolan ve 2025'te cansız bedeni bir ikamette derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de 2018'de Emrah Daşdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bir şüpheli gözaltına alındı. Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Giresun Valiliği Keşap ilçesinde sel sularına kapıldığı değerlendirilen iki kişinin bulunabilmesi için arama çalışması başlatıldığını bildirdi. Açıklamaya göre Giresun ve çevre illerdeki çeşitli kurumlardan görevlendirilen 783 personel ve 332 araçla arama çalışmaları sürüyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.map.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları ise 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de ilan edilecek. Savunma Sanayi Başkanlığı sınavla siber güvenlik, yapay zeka ve yazılım gibi stratejik alanlarda görevlendirmek üzere 13 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başkanlığın konuya ilişkin resmi gazetede yayımlanan ilanına göre adaylar başvurularını 31 Ağustos'a kadar E-Devlet Kapısı üzerinden Savunma Sanayi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı Platformu aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yazılı ve sözlü sınavlara hak kazanan adayların listesiyle sınava ilişkin diğer bilgiler başkanlığın www.ssb.gov.tr adresinde yayınlanacak. Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu. Belçika basınında yer alan haberlere göre olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü. Altınların kime ait olduğunu ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Süper Lig'de 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği 2026-2027 sezonu 23 Mayıs 2027'de tamamlanacak. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeni Çağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 33, Atina az bulutlu 33, Belgrad ve Berlin az bulutlu 32 derece. Helsinki sağanak yağışlı 15, Kiev ve Kopenhag parçalı bulutlu 23, Londra parçalı bulutlu 35, Madrid az bulutlu 40 derece. Moskova parçalı bulutlu 17, Paris az bulutlu 38, Priştine az bulutlu 29, Roma az bulutlu 34 derece. Saraybosna az bulutlu 25, Sofya parçalı bulutlu 26, Tiran parçalı bulutlu 36, Varşova parçalı bulutlu 22, Viyana az bulutlu 31, Zürih az bulutlu 34 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 33, Astana az bulutlu 31, Aşgabat az bulutlu 33, Bağdat az bulutlu 47, Bakü parçalı bulutlu 34, Bişkek parçalı bulutlu 33 derece. Duşanbe az bulutlu 39, Kabil az bulutlu 35, Kerkük az bulutlu 44, Kuveyt ve Medine az bulutlu 42, Mekke az bulutlu 43, Riyad parçalı bulutlu 45, Şam az bulutlu 36, Tahran az bulutlu 37, Taşkent az bulutlu 41, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 34, Kahire az bulutlu 38, Melbourne sağanak yağışlı 16, Montreal parçalı bulutlu 23, New York parçalı bulutlu 29, Sydney az bulutlu 19 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlıunga az bulutlu 28, Frankfurt az bulutlu 36, Gümülcine az bulutlu 30, Kırcaali parçalı bulutlu 28 derece. Köln az bulutlu 35, Komrat az bulutlu 26, Kösence gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Münih az bulutlu 31, Podgorica az bulutlu 34 derece. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Şumlu parçalı bulutlu 27, Taraklia, Valkaneş ve Zenitsa az bulutlu 28, Gaziantep parçalı bulutlu 34, Girne parçalı bulutlu 32, Lefkoşa az bulutlu ve açık 38, Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı ikinci bölümü olarak devam ediyoruz. Bu hafta değerli bir konuğumuz, değerli bir hocamız, stüdyoda konuk misafirimiz Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamız var. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslami Bilimler alanında Kelam İlmi bölümünde hocamız. Kendisiyle kelam ediyoruz. Kelam ilmi ne demektir diye de hocam konuşma içerisinde de onun açılımını da yaptı. Adı da üzerinden anlaşılacağı üzere sözlük anlamı konuşmak, anlatmak diyebiliriz ama ben biraz kısaca özetlemiş oldum. Hocam yine buna dair kısaca bir dinleyicilerimize kelam ilmini de lütfen arz edersek zahmet vereceğiz size. Hocama sorularla devam ediyoruz. Hazreti Mevlana'ya dair birçok çalışmanız olduğunu gördük ve onun Mesnevi'de neler anlattığını Kur'an'daki ayetlerle, hadislerle de kompozisyonladığınızda da fark ettik. Buna dair şöyle bir sorumuz var hocam. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde ilk 18 beytini kendisinin yazdığını beyan ediyor. Daha sonra da Çelebi Hüsamettin aracılığıyla yazıldığını söyleniyor. Ve o ilk 18 ayetin başında dinle bu neyi nasıl şikayet ediyor, ayrılıkları nasıl anlatıyor diye başlıyor kitabın başlangıcında. Hazreti Mevlana ney metaforu ile insanı kamil arasında nasıl bir ilişki kurmuş? Bu mısralar bağlamında dinlemek eylemi neden bu kadar önemli? Yani dinle cümlenin ilk başı bu. Neyi anlatmak istemiş bu Mesnevi'nin ilk sözlerinde?
2: Şimdi Bişnev diye başlar. Bişnev dinle demektir.
1: Evet,
2: dinle
1: Farsiye
2: demektir. Tabi tasavvuf kültüründe bir adab, bir erkan, insanı kamili insanların dinlemesiyle yani din öğrenilir. Bir de geleneğimizde İslam eğitim sisteminde de yüz yüze eğitim yani önemlidir. Dinleyerek önemlidir ki bu Kur'an-ı Kerim'den mülhem olan bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak İnsan suresinde inne sem'a vel basara vel fuat küllü ulaike kâne anhu mes'ûlâ der. Göz, kulak ve kalp hepsi yapıp ettiklerinden mes'uldür der. Aslında bu üç organımız yani göz, kulak ve fuat kalp, akıl demektir yani aynı zamanda. Bilgi elde etme yollarıdır. Bilgi elde etme yollarıdır. İnsan ne yapar? Önce dinler. Mesela ders veriyoruz talebelere. Dinliyor talebeler. Önce dinliyor. Sonra bazı şeyler vardır ki gözlem yaparak yani elde edersiniz. Doğal gözlem diyoruz. Kur'an-ı Kerim de buna insanı teşvik eder. Kul siru fil arzı fenzuru keyfe kâne akıbetül mücrimin der. Mesela yeryüzünde gezin, dolaşın, görün ve mücrimlerin sonları, suçların sonları nasıl olmuş günahkarların? Bir bakın diyor, bakmak. Demek ki göz, kulak ve gözlün elde ettiği bilgileri kalbe gönderiyoruz. Fuat yani kalp demektir, akıl demektir aynı zamanda. Akıl bunları bir sentezden geçiriyor ve buna Batılılar bilgi kovası diyorlar. Bilgi kovasında bunlar toplanıyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Hazreti Mevlana da önce dinle diyor, dinle. Bu Kur'an'ın bir yöntemidir. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak bizleri dinlemeye teşvik eder. Şöyle der, işte festemi'u lehu mesela ve izâ kuri'el Kur'an, Kur'an okunduğu zaman festemi'u lehu, onu dinleyiniz ve ensitu, susunuz leallekum turhamun, olmulur ki Allah'ın merhametine ulaşırsınız der. Yani dinleyin. Yine mesela müminler ellezine istemi'unel kavle, sözü dinlerler, sözü dinlerler ve sonra da en güzeline uyarlar. Müminlere hitaben Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak diyor ki müminler sözü dinlerler, sonra da en güzel bu sözlerden hangisi güzel geliyorsa ona uyarlar der.
1: Evet, bunları ayet-i
2: kerimede. Yine mesela vahyi dinle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Sana okunan vahyi dinle diyor. Ve yine Hazreti Peygamber'e Cibril Emin geliyor biliyorsunuz. Diz dize veriyor. Rivayet var bu konuyla ilgili. Ve rube rub diyoruz. Yani biz yüz yüze eğitim dediğimiz şeydir. Ve İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir diye soruyor. Ve bu dinleniliyor. Bu halde Hazreti Mevlana da diyor ki Bişnev, önce dinle, dinlemesini bil. daha dün mektebe gelir gelmez üstadlığa başlama. Bu ilim dediğiniz şey dinleyerek öğrenilecek, uzun müddet öğrenilecek bir şeydir. Kuşlar bile yani kendi yavrularını ötmezler. Önce annelerini dinlerlerdir. Ve bir de Mesnevi'de okumuştum. Şöyle diyor bir şarih, Mesnevi şarihi yorumcusu diyor ki en son insanın kaybedeceği organ kulaktır diyor. Fonksiyonunu yitireceği organ vefat ederken. Bak, enteresan bir şey. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber buyurur ki kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Ve hastalarınızın yanında Peygamberimiz hastalarınızın yanında ona eziyet etmeden kelime-i şehadeti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ya da kelime-i tevhidi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin diyor hastanın yanında hafif. Çünkü eğer kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer diyor. Yani şimdi hasta diyemeyebilir. Hastalık kolay bir şey değil. Sekeratül mevt dediğimiz andır. Ama içinden söyler onu yani. İçinden söyler. En son demek ki Cenab-ı Hak kulak fonksiyonunu yitirecekmiş. Yani hep bu söze açık kalacak yani. Bu söze açık kalacak. Dinleme. Yani çok enteresan bir şeydi.
1: Evet. Ben de ilk defa duydum.
2: Şey. Onun için Mevlana önce dinlemesini öğrenin diyor. Bişnev. Yani dinle. Bu neyden? Ayrılıklardan bahsediyor diyor. Ney metaforu? Ney aslında ney bir feryattır. İnsanın feryadıdır aslında. Nedir bu kastedilen ney? Kamışlıktan yani alınan binlerce kamışlığın içerisinden kesilerek evet. Yontularak efendim kolları bacakları affedersiniz yani şeyin böyle kamışın değil mi kesilerek sonra da böyle ateşe batırılıp efendim bir tığla deliklerin açılması, dağlanmasıdır. Yani bu bir meşakkattir, bir acıdır ve şey anlamında. Ve sonra da bu kamışın neyin yani feryat etmesi demek asıl vatanından ayrıldığı için asıl vatanına dönmeyi ifade eden bir şeydir. Yani onun sesi neyin? Neyi gerçekten bir insan dinlediğinde bir uhrevilik verir.
1: Evet.
2: Değil mi? Bir maneviyatını yükseltici bir şey verir. Yani her insanda bir musiki fıtratında duygusu vardır. Yani musiki duygusu vardır. Ney de insana hep böyle Allah'ı hatırlatır, ölüm ötesi hayatı hatırlatır. Böyle
1: bir rahatlatır şey. Ruhunu.
2: Ama mesela. Onun bir feryadıdır. Feryat işte o kamışlıktan ayrıldı. İşte o sılaya kavuşma özlemi, asıl vatanına dönme özlemidir. Peki bu ney? İnsanı kamili de ifade eder bir metafor olarak. Peki insanı kamil dediğimiz şey nedir? İnsanı kamil. İnsan da gurbete düşüyor. Biz nereden geldik? Elest bezminden geldik. Yani Cenab-ı Hak bizleri dünya hayatına göndermeden önce bütün ruhlara Araf suresinde geçer. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demiş. Bizler de hepimiz galu bela. Evet sen bizim Rabbimizsin demişiz ve bununla dünyaya gelmişiz. Bizim inancımızda her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. İslam'ı kabul edebilecek düzeyde doğar. Günahkar olarak dünyaya gelmez. Pırıl pırıl, tertemiz olarak akil bari çağına kadar sorumluluk yoktur. Yani tertemiz dünyaya gelir ve hepimizin özünde, mayasında Allah'ı bilme imkanı vardır. Yani buna batılılar inanç geni diyorlar. Her insanda inanç geni var. Yani o duyguyla geliyoruz. Eles bezminden geliyoruz ya o duyguyla evet. geliyoruz. Evet. Ve dolayısıyla Mevlana diyor ki yani işte biz gurbete düşüyoruz. Bizim vatanımız bu dünya değil. Geçici olan bir şeydir. Asıl sıla bizim için vatan öbür taraftır. Bu dünyaya geçici olarak geliyoruz.
1: Ama hocam şurada bir soru sormak istiyorum özür dileyerek. Elez Besmi'den buraya geldiğimizi kompozisyonuna göre düşünerek neden neyi bu konuda onunla kıyaslamış? Yani kıyas olarak düşündüğünde neyi neden seçmiş? Yoksa evet biz de ruhlar aleminden ruhumuz zaten anne rahmine düşüyor ve daha sonra doğum gerçekleşiyor. Dünyada yaşıyoruz, tekrar ölüyoruz. Dirilişimiz, tekrar dönüşümüz Allah'a olacağını herkes biliyor. Her Müslüman buna dair bir bilgiye sahip. Ama Hazreti Mevlana neden neyle bu insan ilişkisini kurgulamış?
2: Şimdi neyin kamışlıktan kesilip koparıldığı için ağlaması gibi, yani feryat ediyor ya, bunu tabii neyi üfleyenler bilir yani nasıl ses çıkaracağını. İnsan da ruh aslından ayrı kaldığı için sürekli bir hüzün ve arayış içerisindedir. Neyin içinden çıkan sesin bir hava değil ateş olduğu vurgulanır. Bu da insanın kalbini yakan ilahi aşk ateşi olarak ifade edilir. Her varlığın kendi aslına, kökenine dönme isteğini ve vuslat kavuşma beklentisini neyi simgeler yani bu anlamda. Simge yani bir mecazi bir anlatım tarzıdır. Yoksa başka bir anlamı yok yani işte.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Buna dair açıklamalarınızda aslında çok merak edilir. Mesnevi okuyup anlayamayan, bir türlü fark edemedik ya da burada neyi anlatmak istediği denilen şeye dair çok güzel bir açıklamada bulundunuz. Yine bir dahile devam edelim sevgili hocam. Ondan sonra da yine sorularımız var. Size bir sorumuz daha var. Soracağımız birçok sorumuz var. Değerli dinleyiciler, sırada yine ilahi değil de türkü diyelim. Anonsumuzu değiştirelim. Bir İrfan türküsü daha dinleyeceksiniz. Kevser Urmağı'nda Saki Olan Yar türküsünü dinleyeceksiniz yine benden.

0: Evet değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Değerli bir hocamız Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamızla sohbet ediyoruz. Tasavvufi anlamda kendilerine suallerimiz var. Sevgili hocam, ara verdiğimizde konuşma içerisinde bir şey yakalayıverdim. Ney aletine, yani ney müzik aletine istinaden bir şairimizin sözünden bahsettiniz. Bunu tekrar dönüyorum aynı konuya. Dinleyicilerimize onu da tekrar bahsederseniz yeni bir soruya geçmek istiyorum sonrasında.
1: Türkiye'mizin yetiştirdiği en güzel şairlerden Necip Fazıl Rahmetli'nin Rahle-i Tedris'inden geçmiş, Büyük Doğu'da yazmış, şiirleri çıkmış Mehmet Akif İnan diye evet. Urfalı bir şairimiz var.
0: Evet.
1: O kendi hocasını, büyüğünü, bir alimi, insanı kamili anlatırken ney kavramını kullanır. Şöyle der: bir ney ahengi taşır ellerin, boşaltır ufkuma parmaklarından, bir bahar muştusu güler, güneşler devreden yanaklarından der. Orada ney kelimesi aslında bir nezaketi ifade ediyor. Efendim bir güzelliği ifade ediyor. Hazreti Mevlana da bir benzetmeyle insanı kamil anne arasında bir ilişki kuruyor aslında. Bu şu demek, belki tamamlamak kabiliğinden söylüyorum.
0: Buyurun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ahiret alemini anlatırken ölüm ötesi hayatı, yeniden dirilişin nasıl gerçekleşeceğini anlatırken bize bir analoji sunar Kur'an-ı Kerim.
0: Evet.
1: Benzetmeyle sunar. Der ki mesela bir ayette, biz gökyüzünden, gökten size su indirdik. Bu su ile kuru bir tarlayı, bağı bahçeyi dirilttik. Ve sizin dirilişiniz de böyle olacak der. Şimdi yani diriliş de böyle olacak. Biliyorsunuz insan ölünce bütün bedeni formu çürür, yok olur.
0: Evet.
1: Ancak acbuz denep kalır diyor Peygamberimiz. Evet. Acbuz denep de kuyruk sokumu demişler. Yani insanın atomu, yeniden yaratılışı, maddesi kalır. Nasıl ölürse ölsün insan, ister kabirde, ister denizde balıklara yem olsun, ister yangında külleri havaya savrulsun, insandan kaybolmayan bir şey acbuz denep diyor. Bir atom, cevheri fert. Ve insan bir tohumun, nasıl ki bir elma ağacı bir tohumdan meydana geliyorsa, bir buğday bir buğday tohumundan meydana geliyorsa, insan da hakeza işte o tohumda yeniden ikinci yaratılışla ayağa kalkacak diyor. Ve bize tabiat bahar gelince yağmurun, Nisan yağmurlarının yağmasıyla birlikte kupkuru bir tabiat yemyeşil hale geliyorsa, ağaçlar yeşilleniyor, rengarenk çiçekler açıyor, efendim güzel kokular geliyor, kuşlar cıvıldıyor, dirilişi canlı olarak yaşıyoruz. İşte sizin dirilişiniz de böyle olacaktır. İşte Mevlana'nın ney dediği şey de aslında insanın hayatını anlatıyor. Şimdi ney, bir kamışlıktan bir kupkuru bir şey alıp getiriyoruz. Bunun dallarını buduyoruz. Kaba, saba bir şey. Hani Mevlana

0: Allah ahadle vahid arasında fark var Hamit Bey.
1: Evet,
0: şimdi ahad biricik demek, yeganecik demektir bakın. Vahid de 1, 2, 3, 4 diye gider yani.
1: Hmm.
0: Şimdi Allah ahadiyet damgasını öyle vurmuş ki bu alemde her şey biriciktir. Allah'ın yarattığı her şey biriciktir. Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'ın yarattığı varlıklar da hiçbir şeye, yani aynısı değildir. Benzer ama aynısı değildir tür olarak. Mesela insan türü. Bugün yeryüzünde 8 milyar insan var diyorlar.
1: Doğru.
0: Ama 8 milyar insan birbirinin aynısı değildir.
1: Evet.
0: Yani bir yerde biri bir suç işlese, affedersiniz hırsızlık yapsa, cinayet işlese ne yaparlar hemen güvenlik güçlerimiz diyelim, emniyetçilerimiz veya savcılarımız?
1: Parmak izi arar.
0: Parmak izi arar veya o insandan bir kanıt ararlar.
1: DNA.
0: Bir parmak DNA. Ve bunu da kriminoloji laboratuvarına götürürler. İncelerler, DNA'yı çözerler ve 8 milyar insanın içinden o adamın adresine giderler. Aynı kardeşlerdir, kimse tıpkı birbirinin aynısı değildir. Bir bahçede mesela tek cins bir elma ağacı olsa, dalında 70 tane elma olsa, laboratuvarda deneye tabi tutsa bu elmaların hiçbirisi birbirinin aynısı değildir.
1: Evet.
0: Bu neyi gösterir bize? Ahadiyeti gösterir. Allah'ın varlığının delilidir. İşte Hazreti Mevlana da diyor ki bu ayeti istinaden Allah'ın rahmetin eserlerine bak diyor. Yani Allah'ı görürsün diyor. Bakmasını bilenler için tabii yani bunları görürsün der. Nasıl ki yeryüzünü ölümden sonra Allah diriltiyorsa yani bizi de diriltecektir der. Yani öyle diriltecektir. Demin söyledik işte yağmur iniyor yani simsiyah arazi toprak parçası. Yemyeşile çiçekleniyor, güzel kokular saçıyor, dirilişi yaşıyoruz. Yani gündelik hayatımızda biz dört mevsimde ölümü ve dirilişi yaşıyoruz adeta. İşte bunlara bakarak sen de diyor Allah'ın varlığını kavrayabilirsin ey insanoğlu diyor. Allah'ın varlığını kavrayabilirsin. Hatta insandaki mutsuzluğun nedenini anlatırken Mevlana der ki içine kederden ve mutsuzluktan ne gelirse onun sebebi Allah'a karşı kayıtsızlık ve küstahlıktan kaynaklanır der.
1: Evet.
0: Bakın yani inanan insan mutlu insandır. Allah'a inanan insan. Yani Allah onun koruyucusudur, rahimdir, merhamet edicisidir, şefkatle muamele edendir. İnsan kendi kendisine kıyar. Yoksa Allah'la bağlantılı olan bir insan mutlu bir insandır, huzurlu bir insandır.
1: Ona güvenmiştir, teslim olmuştur değil mi?
0: Ona tevekkül etmiştir, ona bağlanmıştır ve içinde o aşk, o şevk, o coşku bundan kaynaklanır. Allah korkulan bir varlık değil, Allah sevilen bir varlıktır. Yani insanla Allah ilişkisi bir sevgi ilişkisidir aynı zamanda. Ama maalesef tabii eğitim sistemlerinde Cenab-ı Hak çocuklara falan anlatırken böyle korkulacak bir varlık gibi anlatıyorlar. Bu çok
1: ceza verdiği cennesi cehennem
0: varlık gibi anlatıyorlar. Doğru değil yani böyle evet. Bir şey yani.
1: Hocam çok teşekkür ederiz güzel açıklamalarınız için. Bu son soruda çok güzel açıklayıcı beyanlarda bulundunuz. Yine bir ilahiyle devam edeceğiz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e övgü hitapla yazılmış olan "Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim" ilahisini dinleyeceksiniz efendim.

0: sevgili hocam. Hakikat Eskiler programının sonuna geldik. Sizinle sohbet etmek, ilminizden, feyzinizden istifade etmek çok keyifli oldu. Dinleyicilerimiz için bir veda konuşması lütfederseniz.
1: Şimdi Hazreti Mevlana, onun tabi eserler var. Bunlardan birisi de rubailerdir. Evet. Yani rubailer dörtlükler demek. Şiir olarak İslam anlatır. Ve başka kitaplarında da Mesnevi'de, Mecalisi Seba'da, Fihi Mafisi'nde hep böyle deniz metaforunu çok kullanır Mevlana. Deniz enginlik demek, deniz hoşgörü demektir, kucaklayıcılık demektir, cezbedicilik demektir, İslam demektir Türkçesi yani denizin Mevlana'da. Ve deniz metaforuyla İslam anlatır, der ki bu denizde ne ölmek var bize, bu denizde ne gam ne keder var bize, bu deniz olabildiğince muhabbet, bu deniz iyilik ve cömertlikten ibaret der. Bak mesela İslam'ı ne kadar güzel anlattı değil mi? Yani burada iyilik, cömertlik İslam'ın hep işi yani Müslümanlara bunu telkin ediyor yani İslam. Onun için de Mevlana doğru sahih bir İslam anlayışına ulaşabilmemiz için bize bunun kodlarını da verir. Kodlarını verir. Şöyle der. Mevlana doğru yolu şaşıranlara, yolunu şaşıranlara diyor ki kendine aklı ve dini kılavuz et der. Yani aklın ve dinin kılavuzluğundan yürü der. Bu ikisini kılavuz et, bu kodlara sarıl, sen doğruya erişirsin der. Bakın ne kadar güzel bir şey. Çünkü akıl çok önemli bir şey. Akıl bilgiyi üreten bir güçtür. Bu güçle elde edilen bilgiye biz akıl diyoruz. Ve Allah-u Teala sorumlu tutmak için insanı ne diyor? Akil bali çağına erişmek diyor değil mi? Evet. Ergenlik çağı, evet. Akıl. Akıl olmadan olmaz. Aklı olmayanın dini yoktur diyor.
0: Evet.
1: Zaten akılsızlar deliler demektir. Deliler dinde sorumlu varlıklar değildir.
0: Değildir,
1: dolayısıyla dini anlamak için de akıl gerekir yani. Değil mi? Dini, ayeti, hadisi.
0: Daha demin Gazali'nin örneğinde verdiğiniz gibi akıllı insan Allah Allah ilişkisi olan sevgi bağı kurabilendir.
1: Bir varlıktır ve dinde akıl sahiplerinin kendi irade ve istekleriyle tercih ettikleri bizzat hayır olan ve bir peygamber tarafından tebliğ edilen ilahi değerler bütünüdür. Din. Biz dini nereden öğreniriz? Temel iki kaynak vardır. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, bir diğeri de Hazreti Peygamber'in hadisleridir. Ve bir de bu Kur'an'ı ve hadisleri iyi anlayan, doğru anlayan İslam alimlerinin eserleridir.
0: Evet.
1: Hazreti Mevlana da bir İslam alimi olarak eserlerinde İslam'ı farklı yönleriyle dile getirir.
0: Örneklendirir.
1: İnsanın anlayacağı şekilde her insana hitap eden Mevlana'da bir dil vardır. Bakın yani tarlasında efendim çiftçilik yapan bir çiftçiye hitap eder. Efendim tandırının başında ekmek yapan bir anneye hitap eder. Üniversitede ders veren bir profesöre hitap eder. Devleti yöneten bir devlet başkanına hitap eden bir dil vardı. Onun için Mevlana muhallet eserler yazmış. Bugün dünyada eğer Mevlana unutulmadıysa biraz da bu din dilini iyi kullanmasından kaynaklanan bir şeydir.
0: Evet,
1: ve onu hayırla anıyoruz yani bu noktada.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Sizi yorduk. Buralara kadar zahmetler verdiniz. Güzel bir sohbet oldu. Umarım başka bir zaman, başka programlarda da bir araya gelmek dileğiyle diliyorum. Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik. Bir dahaki hafta, Cuma günü saat 14.20'de tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu Ses Sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle

0: saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Boğaziçi'nin 35 ve Van 28 derece.
1: 26 Karabük 29.
0: Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve 26 açık. Derece. Zamanla bölgenin kuzey ve batısı
1: orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu.
0: Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
1: Yağışlar 40, Ordu Gaziantep çevreleriyle Diyarbakır ve Adıyaman'dan sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.
2: Denizlerimizde hava.

0: Denizlerimizde hava.
1: Denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında 6 ila 8. Öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ne sosyal hesabından Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Mısır ziyaretinin mükemmel düzeyde seyreden ikili işbirliğini ve bölgedeki gelişmeleri ele almak bakımından son derece önemli bir fırsat teşkil ettiğini belirten Fidan, ikili ticaretimizi artıracak, ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirecek ve ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek anlaşmaları imzaladık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, yalnızca halklarımızın ortak menfaatlerine değil, bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet etmektedir. Bu anlayış ve Cumhurbaşkanlarımızın vizyonu doğrultusunda omuz omuza çalışmaya ve ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz, açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit suçlarından aranıyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ne sosyal hesabından organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine ilişkin olarak nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz şeklinde açıklamada bulundu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Amerikan Washington Post gazetesinde dün yayımlanan haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaş sırasında özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarından 45 tanesini kaybettiği belirtilmişti. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde bu miktarın MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık %25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti. Almanya'nın Kuzey Rhein-Westfalia eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine yaklaşık 2000 kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada alevlerin Gey mahallesine 200 metre kadar yaklaştığı belirtilerek vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Mengen Yeni Çağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi. Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.
1: Saat 17.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgarsa bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzeyi ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinin açıklarında 6 ila 8, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ne sosyal hesabından Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu. Mısır ziyaretinin mükemmel düzeyde seyreden ikili işbirliğini ve bölgedeki gelişmeleri ele almak bakımından son derece önemli bir fırsat teşkil ettiğini belirten Fidan, ikili ticaretimizi artıracak, ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirecek ve ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek anlaşmaları imzaladık. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, yalnızca halklarımızın ortak menfaatlerine değil, bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet etmektedir. Bu anlayış ve cumhurbaşkanlarımızın vizyonu doğrultusunda omuz omuza çalışmaya ve ilişkilerimizi karşılıklı güven ve ortak çıkarlarımız temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz, açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. Kurtuluş, tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma, silahla birden fazla kişiyle var olan suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanmak suretiyle zincirleme şekilde tehdit suçlarından aranıyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal hesabından organize suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye iadesine ilişkin olarak nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz şeklinde açıklamada bulundu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini duyurdu. Böylece İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. Amerikan Washington Post gazetesinde dün yayımlanan haberde, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaş sırasında özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi insansız hava araçlarından 45 tanesini kaybettiği belirtilmişti. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde bu miktarın MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık %25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti. Almanya'nın Kuzey Ren-Westfalia eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine yaklaşık 2000 kişinin tahliyesine başlandığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada alevlerin Gey mahallesine 200 metre kadar yaklaştığı belirtilerek vatandaşlardan bölgeden uzak durmaları istendi. Ve spor, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray sahasında ligin yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun 6 ila 7. kilometrelerindeki Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Mengen Yeni Çağ yolunun 27 ila 29. kilometrelerinde şev düzenleme ve taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Mengen Yeni Çağ istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ila 6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Kayseri-Sivas yolunun 57 ila 61. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat

gezdim bütün bu yolları. Kendimi unuttum, nedenini sormayın. Ben mi yanlışım, hep ben mi yalnızım? Kimse de sormadı halimi, hatırımı.

Çaplı sözlerim.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim.

0: okulunuza ya da mahallenize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 14 Ağustos Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 30, Bilecik 26, Bursa 29, Çanakkale 31 derece. Edirne 30, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 28 derece. Sakarya 29, Tekirdağ ve Yalova 28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Uşak çevreleriyle Denizli'nin kuzeyi, Afyonkarahisar'ın ise batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzey ve kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 29, Aydın 40, Denizli 37, Kütahya 26 derece. İzmir 36, Manisa 35, Muğla 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olacak. Adana 35, Antalya 39, Burdur 34, Hatay 32 derece. Isparta 32, Kahramanmaraş 38, Mersin ve Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray ve Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 28 derece. Kayseri ve Konya 31, Karaman, Kırıkkale ve Kırşehir 29 derece. Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 28, Yozgat 24 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Bartın 29, Düzce 27, Bolu 26, Karabük 29, Kastamonu 27 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Ordu ve Giresun çevreleriyle öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya ve Çorum 28, Artvin 26, Bayburt 27 derece. Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Samsun 27, Rize 28, Sinop 29, Tokat 26, Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar ise bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 30, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 29 derece. Elazığ 35, Erzincan 31, Erzurum 25, Hakkari 32, Iğdır 33, Kars 25 derece. Malatya 34, Muş 33, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batman 40, Gaziantep 36, Diyarbakır ve Adıyaman 39 derece. Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ne sosyal hesabından suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine ilişkin, nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir şeklinde açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar üzerine cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak Milletvekili Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.map.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları ise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de ilan edilecek. Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen karara göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira oldu. Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki askeri faaliyetlere moratoryum getirilmesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın özellikle önemli bölgesel aktör ve Karadeniz'deki komşu ülke Türkiye'den gelen barış girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini vurgulayan Zaharova, Rus tarafı bu girişimin koşullarını somutlaştıracak nitelikte bir Türk başvurusunu resmi kanallar üzerinden almadığı ifadesini kullandı. Zaharova, Moskova'nın geçmişte Karadeniz'deki askeri faaliyetleri durduran Karadeniz girişimine geri dönülmesini uygun görmediğini belirterek, anlaşmanın uygulanmasının koşulu diğer tarafın da benzer karşı adımlar atmasıydı ancak bunlar hayata geçirilmedi değerlendirmesinde bulundu. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Metal niçin tahtadan daha soğuktur? Vücudumuzun sıcaklığı yaklaşık 37 santigrat dereceyken, oda sıcaklığı yaklaşık 20 santigrat derecedir. Tabii odadaki eşyalar da oda sıcaklığındadır. Eşyalarımızın metal kısımlarını tahta kısımlarına göre daha soğuk hissederiz. Çünkü metal iyi bir iletkendir ve hemen bizden ısı almaya başlar. Elimizde ısı kaybı olur ve elimiz üşür. Biz de metali daha soğukmuş gibi hissederiz. Tahta, metale göre kötü bir iletken olduğundan bizden daha az ısı alır. Biz de tahtayı metalde olduğu gibi fazla soğuk hissetmeyiz. Özetle, metal ve tahtayı farklı sıcaklıklarda hissetmemizin sebebi, vücudumuzdan çektiği ısıların farklı olmasıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hortum nedir? Nerelerde meydana gelir? Hortumlar, dar bir alandaki ani basınç değişikliği ile meydana gelen, girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgarlardır. Saatte yüzlerce kilometre hız yapabilecek kadar güçlü olan hortumların içindeki yatay rüzgarlar, arabaları, ağaçları, evleri bile yıkabilir. Dikey olan akımlarsa yıkılanları havaya uçurur. Hortumlar daha çok okyanuslara açık, düzlük bölgelerde ve tropik yerlerde meydana gelir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Mıknatıs nedir? Manyetik kutup özelliği sayesinde demir, nikel, çelik gibi maddeleri kendisine çekebilen cisme mıknatıs adı verilir. Mıknatısın uçlarına kutup denir ve her iki ucu, yani her iki kutbu da itme ve çekme özelliğine sahiptir. Mıknatıs kutuplarını belirlemek için kuzey ve güney ifadeleri kullanılır. Elimize bir çubuk mıknatıs alıp onu ikiye bölersek iki ayrı mıknatıs elde etmiş oluruz. Bu mıknatısın da aynı şekilde iki kutbu olur. Sözünü ettiğimiz itme ve çekme özelliğine tabiatta var olduğu haliyle doğal olarak sahip olan mıknatıslara doğal mıknatıs denir. Sonradan kazandırılan özelliklerle bu hale gelmiş olanlarsa yapay mıknatıs adını alır. Mıknatıslar günlük hayatımızda pek çok yerde kullanılır. Pusula, bilgisayarların içindeki hard diskler, kredi ve ATM kartları, televizyon ve bilgisayar monitörleri, kapı zili, hoparlör, mikrofonlar bunlardan bazılarıdır. Mıknatıslar çok fazla ısıtıldıklarında ya da ağır darbe aldıklarında bozulurlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir kişinin yaşayabildiği en yüksek vücut ısısının 46,5 derece, normal değerin ise 35 ila 37 derece olduğunu, dünyanın en kokulu camisinin Tebriz şehrinde olduğunu, mescit inşa edilirken çamuruna misk kokusunun ilave edildiğini ve 600 sene geçmesine rağmen hala mescidin misk koktuğunu, sadece erkek kanaryaların öttüğünü, erkeklere yıldırım çarpması olasılığının kadınlara göre 6 kat daha fazla olduğunu, en büyük kitabın 17. asırda yayınlanmış ve Berlin Kütüphanesi'nde bulunan yüksekliği 2 metre, eni 1 metre olan coğrafya atlasının sayıldığını, timsahların renk körü olduğunu, dünyada en tehlikeli hayvanın sivrisinek olduğunu, çünkü insanların ölümüne en fazla sebep olan hayvan olduğunu, ünlü Arap şairi Kahire Üniversitesi profesörü Şeyh Muhammed Abdul İbrahim'in 150 yaşında vefat ettiğini, 105 sene bekar yaşadığını ve 105 yaşında evlendikten sonra 5 çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta düet şarkılara yer veriyoruz. İlk olarak cazın efsane iki ismi Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'un birlikte seslendirdiği şarkıya kulak verelim. Isn't This a Lovely Day?

Tamara Hayes ve Jackie Paris ikilisinden dinledik. I Miss You So. Şarkı plak olarak 1953 yılında müzikseverlerle buluşturulmuştu. Caz esintisinde şimdi de Ray Charles ve Betty Carter düeti radyolarınızda. Baby It's Cold Outside. Bu şarkı Charles ve Carter'ın 1961 yılında çıkardıkları albümde yer aldı. Baby It's Cold Outside o dönemde ilk 100 şarkı listesine girmeyi başardı. 1944'te Frank Lasser tarafından yazılan şarkı Neptune's Daughter adlı film için kaydedildi ve çok sayıda sanatçı tarafından da seslendirildi. Baby It's Cold Outside 1949'da en iyi özgün şarkı akademi ödülü kazandı.

Barry Manilow, Diane Shore düeti radyolarınızdaydı. Barry Manilow'un 1987'de çıkardığı Swing Street adlı albümünde yer alan bu şarkıda sanatçıya Diane Shore sesiyle ünlü saksafoncu Stan Getz de enstrümanıyla eşlik etmiş. Sırada Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Frank Sinatra'nın Duets adlı albümünden bir şarkı var. I Have Got the World on a String. Sinatra bu şarkıyı yine Amerikalı şarkıcı Liza Minnelli ile birlikte seslendirmiş. Sanatçılarla düet yaptığı albümlerden Duets'i 1993 yılında çıkaran Sinatra, bu albümün ticari başarı elde etmesi üzerine bir yıl sonra 1994'te Duets 2'yi yayınlamış. Düet albümlerinde Sinatra, gerçekte hiçbir partnerle bir araya gelmemiş, diğer vokal bölümleri ayrı zamanlarda ve yerlerde kaydedildikten sonra müzikle ve Sinatra'nın vokaliyle mixlenmiş.

Dean Martin ve Helen O'Connell'ın sesinden dinledik. How Do You Like Your Ex in the Morning? Şarkı 1958 yılında plak olarak kaydedilmiş. Caz esintisi programımızda sizlere Tony Bennett ve Amy Winehouse'un birlikte seslendirdiği Body and Soul adlı şarkıyla veda ediyoruz. Şarkı efsane Amerikalı sanatçı Tony Bennett'ın çıkardığı Duets 2 albümünde yer alıyor. Albüm Bennett'in 85. doğum gününü kutlamak amacıyla çıkarılarak 2011 yılında müzikseverlerle buluşturulmuştu. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 23-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında 6 ila 8. Öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın ülkemize iadesinin sağlandığını, böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısının 245'e ulaştığını bildirdi. Ne sosyal hesabından son dönemde Türkiye'ye iade edilen suçlulara ilişkin açıklamada bulunan Gürlek, suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir ifadelerini kullandı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimini vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli Ankara'da ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ne sosyal hesabından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık olarak gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacaklarını belirten Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulanmasıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Tekin, ÖSYM ve Bakanlık olarak bir sonraki yılın LGS ve YK Yükseköğretim Kurumları Sınavı soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak şeklinde açıklamada bulundu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu'na verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin Rus ticari gemilerine yönelik denetim ve yaptırım politikalarını eleştirerek Avrupa Birliği ülkelerine ait bazı gemilerin hedef alınabileceği mesajını verdi. Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanmasına ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının sınırlandırılmasına katkı sağlayan gemilerin hedef alınabileceğini belirten Lavrov, "Hedeflerimizi kendimiz belirleyeceğiz. Soygunculuk ve korsanlığı resmi politika olarak ilan eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren gemiler hedef alınacak" ifadelerini kullandı. Fransa'da Anayasa Konseyi, parlamentoda geçen ay kabul edilen 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin düzenlemeyi ifade özgürlüğünü orantısız müdahale teşkil ettiği gerekçesiyle iptal etti. Ve spor, Fenerbahçe Belçikalı santrofor Romelu Lukaku'yu 1+1 yılına kadrosuna kattı. 33 yaşındaki deneyimli golcü için Kobani Stadı'nda resmi imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Lukaku, Fenerbahçeli olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Belçikalı futbolcu, uzun süredir sarı lacivertli kulübe gelmek istediğini belirterek, "Türkiye benim ikinci evim. Burada tüm kupaları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Metal niçin tahtadan daha soğuktur? Vücudumuzun sıcaklığı yaklaşık 37 santigrat dereceyken, oda sıcaklığı yaklaşık 20 santigrat derecedir. Tabii odadaki eşyalar da oda sıcaklığındadır. Eşyalarımızın metal kısımlarını tahta kısımlarına göre daha soğuk hissederiz. Çünkü metal iyi bir iletkendir ve hemen bizden ısı almaya başlar. Elimizde ısı kaybı olur ve elimiz üşür. Biz de metali daha soğukmuş gibi hissederiz. Tahta, metale göre kötü bir iletken olduğundan bizden daha az ısı alır. Biz de tahtayı metalde olduğu gibi fazla soğuk hissetmeyiz. Özetle, metal ve tahtayı farklı sıcaklıklarda hissetmemizin sebebi, vücudumuzdan çektiği ısıların farklı olmasıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Hortum nedir? Nerelerde meydana gelir? Hortumlar, dar bir alandaki ani basınç değişikliği ile meydana gelen, girdap şeklindeki çok şiddetli rüzgarlardır. Saatte yüzlerce kilometre hız yapabilecek kadar güçlü olan hortumların içindeki yatay rüzgarlar, arabaları, ağaçları, evleri bile yıkabilir. Dikey olan akımlarsa yıkılanları havaya uçurur. Hortumlar daha çok okyanuslara açık, düzlük bölgelerde ve tropik yerlerde meydana gelir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Mıknatıs nedir? Manyetik kutup özelliği sayesinde demir, nikel, çelik gibi maddeleri kendisine çekebilen cisme mıknatıs adı verilir. Mıknatısın uçlarına kutup denir ve her iki ucu, yani her iki kutbu da itme ve çekme özelliğine sahiptir. Mıknatıs kutuplarını belirlemek için kuzey ve güney ifadeleri kullanılır. Elimize bir çubuk mıknatıs alıp onu ikiye bölersek iki ayrı mıknatıs elde etmiş oluruz. Bu mıknatısın da aynı şekilde iki kutbu olur. Sözünü ettiğimiz itme ve çekme özelliğine tabiatta var olduğu haliyle doğal olarak sahip olan mıknatıslara doğal mıknatıs denir. Sonradan kazandırılan özelliklerle bu hale gelmiş olanlarsa yapay mıknatıs adını alır. Mıknatıslar günlük hayatımızda pek çok yerde kullanılır. Pusula, bilgisayarların içindeki hard diskler, kredi ve ATM kartları, televizyon ve bilgisayar monitörleri, kapı zili, hoparlör, mikrofonlar bunlardan bazılarıdır. Mıknatıslar çok fazla ısıtıldıklarında ya da ağır darbe aldıklarında bozulurlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Bir kişinin yaşayabildiği en yüksek vücut ısısının 46,5 derece, normal değerin ise 35 ila 37 derece olduğunu, dünyanın en kokulu camisinin Tebriz şehrinde olduğunu, mescit inşa edilirken çamuruna misk kokusunun ilave edildiğini ve 600 sene geçmesine rağmen hala mescidin misk koktuğunu, sadece erkek kanaryaların öttüğünü, erkeklere yıldırım çarpması olasılığının kadınlara göre 6 kat daha fazla olduğunu, en büyük kitabın 17. asırda yayınlanmış ve Berlin Kütüphanesi'nde bulunan yüksekliği 2 metre, eni 1 metre olan coğrafya atlasının sayıldığını, timsahların renk körü olduğunu, dünyada en tehlikeli hayvanın sivrisinek olduğunu, çünkü insanların ölümüne en fazla sebep olan hayvan olduğunu, ünlü Arap şairi Kahire Üniversitesi profesörü Şeyh Muhammed Abdul İbrahim'in 150 yaşında vefat ettiğini, 105 sene bekar yaşadığını ve 105 yaşında evlendikten sonra 5 çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Yeliz Kardeş'in hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
1: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün, bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün hayatımızda önemli bir yeri olan alanının en iyilerinden Sayın Sertaç Sevinç ile birlikteyiz. Bu programımızda Sertaç Bey ile iki canlının bir arada yaptığı tek spor olan binicilik üstüne konuşacağız. Hoş geldiniz Sertaç Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Sertaç Bey, kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Biz sizleri tanıyoruz ama hep konuklarımızı tanıtmalarını kendilerinden istiyoruz. Çünkü daha samimi oluyor.
2: Doğrudur. Ben 1969 yılında Ankara'da doğdum. 91 yılında Karabokul'dan mezun oldum. Ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Şırnak, Kıbrıs, Ezine, Bingöl, Kırıkkale gibi bölgelerinde görevlerde bulundum. Ve 2015 yılında kendi isteğimle emekliye ayrıldım. Tabi bu zaman içinde Kara Kuvvetleri At Spor Eğitim Merkez Komutanlığı'nda 4 yıl binicilik eğitimi aldım.
1: Ve görev süresi içerisinde.
2: Evet, 30 yıl aşkın süredir de atçılık ve binicilikle ilgilenmekte ve yapmaktayım. Özellikle Fransa, İspanya, Kuzey Avrupa'da 200 civarında binicilik kulübü ve tesisini ziyaret ettim, inceledim.
1: Ve oradan, yani hem askeri yönetim idari birim olarak hem de kendi mesleğiniz olarak.
2: Şöyle, bunları genelde ben izinlerimde ya da emekli olduktan sonra çoğunluğunu yaptım. Özellikle Fransa ve İspanya bölgesinden 18'in üzerinde at ithal ettim. Tabii bununla beraber bir takım atla ilgili kulüplerin de yönetim kurulundayım. Üyesiyim. Çankaya Binicilik Kulübü'nün kurucu üyesiyim. Anadolu Atırkları Derneği Yaşatma Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Ankara Şubesi'nin ikinci başkanıyım. Ankara Diğer Binicilik Kulüplerinin üyesiyim. Evli, iki çocuk babası olup İngilizceyi de iyi seviyede konuşmam gerektiği için de İngilizce biliyorum.
1: Yani oldukça donanımlı bir, hayatın içinden konuk eder ettiğimiz güzel bir insansınız. Çok teşekkürler.
2: Sağ olun.
1: Sertaç Bey, şimdi sizin bir binicilik geçmişiniz var. Hem mesleki anlamda hem de emekli olduktan sonraki dönemde kendi işiniz olarak kurduğunuz bir binicilik kulübünüz var. Bize biniciliğin tarihi hakkında en iyi bilgiyi verecek sizsiniz. Binicilik tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz bize?
2: Tabii, şöyle söyleyeyim. Binicilik aslında çok eski zamanlara kadar uzun. Günümüzden 4000-5000 yıl önceye kadar Orta Asya göçebe topluluklarının atı binek hayvan olarak kullandıkları bilinmekte. Ve bu atları da ilk evcilleştirilen İç Asya'da yaşayan Türkler olduğu ve bunun da milattan önce 6000'lere dayandığı resmi kayıtlarda mevcut. Fakat bizim eğer binicilik tarihi sportif gelişimi diye düşünürsek, bu ilk kez binicilik 1912 Stockholm Olimpiyatlarına dayanıyor.
1: Yani biz Türkler olarak Orta Asya'da biniciliği bir çeşit, yani günlük hayatımızı kolaylaştıran, savunmada kullandığımız bir hayvan, bir varlık. Dolayısıyla bu spor olarak şey oldu, dünya çapında, Avrupa'da oldu.
2: Doğru, aslında Türkler ata hayvan demiyor.
1: Ne diyor?
2: İnsanla hayvan arası bir canlı diyor. At diyor, yani aslında hayvan demeyin ona diyor. İnsan, insana yakın bir canlı diyor. Gerçekten de atlar fizyolojik olarak, kemik yapısı insana çok yakın bir hayvan. İnsanların dört ayak üzerine durmuş kemik yapısına birebir benziyor.
1: Zaten bugün konuğumuzun sizin olmanız ve bu konunun olması bir insanla ve hayatın faydalarından hayatın içerisinde faydalanabildiğimiz bu güzel varlıkların ortak yapımı bir spor olduğu için.
2: Doğrudur. Türklerde de şöyle aslında cirit, çögen, buz kaşı, gökbörü gibi oyunlar da atlı Türklerin bulduğu, zaman içinde Avrupalıların bunu değiştirerek sportif amaçlı ve biraz daha farklılaştırarak, emniyet sistemlerini farklı kurarak ve kurallaştırarak oynadıkları, polo sporunda bizim eski Türklerin oynadığı gökbörü oyununa ve buz kaşı oyununa benzemektedir. Tabii düzenli ilk at yarışları 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde Kağıthane'de düzenleniyor. Fakat bunlar tabii çok basit seviyede yarışlar. Ve 1911 yılında da ilk binicilik okulu Mahmut Şevket Paşa tarafından kuruluyor. Sipahi hoca olarak. Ve en önemli kaynağı da bu aslında. Binicilik Federasyonu da 1923 yılında kuruluyor.
1: Türkiye için.
2: Türkiye Binicilik Federasyonu. Ve uluslararası düzey ilk katılım da Bulgaristan'da gerçekleşiyor. Onlar da yine askerci yüzbaşı Cevat ve üçüncülüğü elde ediyor. Ertesi yıl Teğmen Saim Polatkan Nis Konkuri Pik'lerinde, Konkuri Pik diyorlar engel atlama yarışlarına, kısmet atıyla da ikinci oluyor.
1: Şimdi bu bizim birincilik hakkında, spor olarak gelişimi hakkında bilgi verdi ama az evvelki konuşmanız beni bayağı bir, bence dinleyicilerimizi de etkiledi. Yani insanlar hani en sevdiğiniz hayvan deyince Google'da, orada, burada, her yerde çıkıyor. Öyle değil mi?
2: Doğrudur.
1: At çıkıyor, işte kuş çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ama siz dediniz ki biz ona at demiyoruz. Orayı bir daha söyler misiniz?
2: Biz ona hayvan demiyoruz. Aha. At diyoruz. At insana yakın bir canlı olduğu için, aha, hayvan sıfatı ona biraz basit geldiği için, aha, hayvana, ata hayvan demeyin diyoruz. At
1: insanla, insana yakın bir canlı. Birlikte yapılan en büyük spor, belki tek spor.
2: İnsanla birlikte, aha, yapılan tek spordur. Ve önemli olan da şu, kadın erkek ayrımı olmadan yapılan spordur. Yani
1: ne hissediyor?
2: Atlar, sizin hissettiğiniz her şeyi hissediyorlar. Korku, endişe, heyecan. Üstteki binicinin kalbi ne hissediyorsa at da onu hissediyor. Yani şöyle bir terim var binicilikte.
1: Varlık nedeni o.
2: Engel sanki atlarken diyor. Önce senin kalbin geçer, sonra atın kalbi geçer.
1: Öyle mi?
2: Yani sizin kalbiniz o engeli geçmiyorsa atın geçme ihtimali yoksa.
1: Spor terimi. Önce sizin kalbiniz geçecek, sonra atın ki.
2: Evet, sonra at.
1: Binicilik o zaman çocuklar ve engelli bireylere faydası var demişiz. Bunun için siz de, şimdi isim pek vermeyelim ama, Ankara'da bir binicilik kulübü.
2: Evet.
1: En iyilerden bir tanesi diyebiliriz. Engelli çocuklara ve çocuklara ne faydası var?
2: Şöyle söyleyeyim. Özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine inanılmaz bir katkısı var. Ve sosyal, evet, faydaları da saymakla bitmez.
1: Mesela?
2: Şöyle söyleyeyim. At binerken serotonin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu aynı çikolata yerken mutlu olmak gibi. Ve bu attan indikten sonra da devam ediyor. Böbrek üstü bezinden salgılanan bir hormon. Ve insan kendini mutlu hissediyor.
1: Peki, spor yaparken olan bir şey mi bu?
2: Spor yoksa yaparken ve devamında, indikten
1: devamında
2: sonra. Evet. Ve atların fiziksel gelişimi olan faydaları neler dersek. Mesela denge gelişimi çok önemli. Çocuktaki kas gelişimi. Çünkü 10 farklı kas sistemini çalıştırır at. İstemsiz olan kaslarınızı da çalıştırır. Koordinasyon, refleks ve motor gelişimlerini ve sinir sistemini geliştirir. Bu da özellikle serebral palsi, otizm gibi bir takım gelişim bozukluğu,
1: evet,
2: yaşayan
1: önemli bunlar.
2: Çocuklarda çok büyük gelişimler var. Zaten hipoterapi dediğimiz atla terapi. Biliyorsunuz hipo at demek Latince.
1: Yok bilmiyorum.
2: Hipoterapi demek, atla terapi demek. Dünyada çok yaygın bir konu. Türkiye'de yeni yeni gelişen bir konu. Ve üzerinde çalışılması ve desteklenmesi gereken bir konu. Özellikle özel çocuklarımıza yönelik bu tip destek sistemlerinin ve destek tesislerinin mutlaka olması gerekiyor ve yaygınlaşması gerekiyor.
1: Anladım. Çocuklara bunları sağlıyor. Yetişkinlere ne sağlıyor peki?
2: Yetişkinlere de sağladığı konu yine özellikle kalp ve kardiyovasküler sistemi destekliyor. Ve insanlarda sindirim sistemi, duysal bütünleşme, Ata dokunmak, dokunma duyularını canlandırıyor. Çeşitli kokular, çiftlikte yaşanan kokular. Bunlar da neyi sağlıyor? Koku alma sistemini uyarıyor. Çünkü hep izole ortamlarda kaldığı için bizim çocuklarımız.
1: Yani doğal ortam.
2: Doğal ortamda farklı kokular bunu sağlıyor. Denge ve duyu sistemi beraber çalışıyor. Beyin kas koordinasyonu ve motor sistemini sağlıyor. Ve bağların ve kasların esnemesi de biliyorsunuz kullanılan
1: hareket tarzımız. Yani çağımızda en çok sağlık problemlerinden bir tanesi hareketsizlikten kaynaklı. Biz spor olarak bu tür şeyleri çok yapmadığımız için, günlük yürüyüşe bile zor çıktığımız için biraz sıkıntı oluyor bazı şeyler.
2: Doğrudur.
1: Bence bu anlamda çok faydaları var. Çocuklara ve ailelere öneriyorsunuz o zaman.
2: Mutlaka öneriyorum. Ailelerin bir de en önemlisi, ailelerin ortak bir amaç içinde beraber yaptıkları bir aktivite oluyor.
1: Nasıl oluyor? Çocuklarla bir yetişkinler birlikte mi atar?
2: Birlikte de binebilirler. Eğer ayrı bindiriyorsak, yani ayrı ortamlarda da binebilirler. Ama gelip ailesi ufak turlar yapabilir. Çocuk ders alırken orada açık havada oturabilirler. Anne baba egzersiz yapabilir. Farklı egzersizler yapabilir. Ve bu da ailelerin daha kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlar.
1: Peki bunları yaparken çocuk ders alıyor. Bunun bir şeyi var mı? Hani bir ders içeriği gibi bir şey.
2: Mutlaka.
1: Bir şey. O nasıl? Açıklar mısınız? Dinleyen aileler mesela deseler ki ya bak ne güzelmiş, bizim çocuğu da buraya ya da biz ailece böyle bir şey yapalım. Türkiye'de bu tür kurumlar çok fazla var mı? O konu hakkında bilgi soracağım ama ne yapmalılar? Nasıl davranmalılar?
2: Şimdi şöyle, bizde aynı zamanda Fransız Binicilik Federasyonu uyguladığı bir sistemi uyguluyoruz. 2018 yılında bu sistem Binicilik Federasyonu tarafından know-how alınmış, bilgisi alınmış ve biz de bunu uyguluyoruz kulübümüzde. Burada biz 3 yaşından itibaren çocukları EQ fun dediğimiz, EQ at demek, fun da İngilizce eğlence demek. Atla eğlence anlamında yarım
1: siz
2: 20 dakika.
1: Siz uluslararası bir iş yaptığınız için.
2: Evet, 20 ila 30 dakikalık bir program uyguluyoruz. Bu programda çocuklar denge, sürüş ve hız kontrolü becerilerini geliştiriyorlar. Yanındaki eğitmenlerle beraber. Ve bununla birlikte binicilik yeteneği de gelişiyor. Ve her bir aşamada sertifikalandırılıyor.
1: Önce
2: bir
1: 20 dakika gidiyor.
2: Evet, sonra 30 dakika. 3-6 yaş grubunda. Çocuğun tabii motor gelişimi ve fiziksel gelişimi de göz önünde bulundurularak. Çünkü bazı 3 yaşlı çocuklar 2 yaş fiziksel özelliğinde olabiliyorlar. 3-4 yaşına gelince arayı kapatıyor gibi. Ve çocuğun yeteneğine ve fiziksel yapısına, aslında yetenek demek yanlış olur da, fiziksel ve motor gelişimine göre. Çünkü binicik sporunu herkes yapabilir. Çok engelli bireyler
1: de. Ben de onu soracaktım şimdi. Aklıma geldi. Bir başlama yaşı mı var mı? Bir yetenek.

0: Zaten çocuk 6 yaşına kadar ponileri arkadaşı zannediyor. Yani çocukta bir ayrım yok aslında.
1: Hı hı.
0: Ve daha sonra da isteği ölçüsünde çocuklar bu konuya daha profesyonel anlamda yönelebiliyorlar.
1: Hı hı.
0: Bizim kategorilerimiz 3-6 yaş, 7 ve 14 yaş ve 15 yaş üstü gruplar diye bir 3 kategoride ayırabiliriz.
1: Yani 3 yaşında başlayabiliyor, sonra devamı geliyor.
0: Tabii devam.
1: İsteğe bağlı olarak.
0: Başlama yaşı da yok bunun. Yani özellikle anladım. Yaş 3'te başlaması gerekir diye bir şey yok. Çocuğun isteğine ve talebine göre.
1: Peki pahalı bir spor mu bu?
0: Şöyle söyleyeyim. Binicilik maliyetli bir spor. Şöyle neden hı-hı maliyetli? Çünkü içinde hı-hı at var. Bakımı evet var. Atın bakımını 12 ay üzerinden düşünmeniz gerekiyor.
1: Hmm.
0: Başka bir canlı spor dalında kullanılan bir eşya gibi, materyal gibi düşünemiyorsunuz.
1: Hı hı.
0: O yüzden bu atın bakımı ve maliyetler, biliyorsunuz maliyetler zaten tüm dünyada arttı.
1: Hı hı.
0: O yüzden diğer sporlara yani, göre biraz daha maliyetli bir spor.
1: Ama
0: göre
1: çocuğu için bu tür bir şey, engelli bir aile için çok faydası olabileceğini.
0: Çok faydası olur.
1: Gördünüz.
0: Bununla ilgili sponsor desteğiyle bu tip sporda özellikle hı-hı engelli bireyler için devlet desteği de bulunmakta.
1: Engelli bireyler
0: evet
1: için. Güzelmiş. Peki sizin kurumunuzun sonu yaptığınız çalışmalar hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Kurumsal bilginizi almak isteriz.
0: Şöyle, biz lisanslı binicilik eğitimleri veriyoruz.
1: Hı-hı.
0: Bununla birlikte üniversitelerde ortak projeler devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi ile devlet üniversitesidir. Onların binicilik topluluğunun eğitimlerini ve altyapısını yaygınlaşması için ve bilinin arttırması için çalışıyoruz.
1: Hı-hı.
0: Ve Kızılay'la da ilgili bizim bir projemiz var.
1: Bir proje.
0: Bu proje özellikle baba kaybı yaşamış hı-hı tek ebeveynli çocukların belli dönemlerde, belli hı-hı haftanın belli günlerinde kulübümüze gelerek atabilmeleri
1: hı-hı
0: ve bunun aileler, yani annelere de
1: yani
0: uzmanlar eşliğinde.
1: Proje hakkında biraz konuştuk ama burada biraz daha açarsanız, gerçi nazar değmesin çok değil ama
0: evet
1: olsun, ondan sonra konuşalım, daha güzel olur sanki.
0: Evet, evet, nazar ya, iyi şey nazar değmez bence. Çocuklar uzmanlar eşliğinde atlara vakit geçirirken de annelere yönetilik de psikolojik destek eğitimleri ve destek toplantıları olacak. Hı. Ve proje sonunda da uzman psikologlar eşliğinde ata binmenin çocuklar üzerine etkisi, psikolojik etkileri zaten hı-hı biliyoruz, fakat bunu akademik bir çalışma olarak yayınlamayı planlıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Şöyle söyleyeyim, binicilik gerçekten önemli bir spor. Olimpiyatlarda 3 farklı
1: neden
0: branşta.
1: Neden öneriyorsunuz?
0: 3 farklı aslında branş olan tek spordur ve 3 farklı kategoride olimpiyatlarda.
1: O ne demek?
0: Şöyle, binicilik biliyorsunuz engel atlama, dresaj dediğim at terbiyesi ve 3 günlük yarışma olarak 3 farklı branşta olimpiyatlarda yarışma.
1: Ben bilmiyorum. Bilmeyen insanlara da bir güzelce anlatacak en iyi kişisiniz.
0: Şöyle, binicilikte branşlar var. Bu branşlardan bir tanesi engel atlama branşı.
1: Evet.
0: Diğeri dresaj dediğimiz at terbiyesi branşı. Yani hı-hı ata çeşitli hareketlerin yaptırılması binici üzerindeyken. Biri de 3 günlük yarışma dediğimiz bir yarışma. Bunda dresajla başlıyorsunuz. Engel atlama ve arazide yapılan konkur komple dediğimiz arazi yarışı. 3 yarışın birleştirildiği bir yarışma. Eventing deniyor İngilizce. Bizde de 3 günlük yarışma deniyor. Hmm. Yani 3 gün sürdüğü için yarışma.
1: Bunların dünyada çıkış yerleri belli mi?
0: Bunların dünyada genelde Avrupa ve İngiltere orijinli bunların çıkış yerleri. Fakat olimpiyata, bu 3 branşta da olimpiyata sporcu gönderebiliyorsunuz.
1: Sporcu olarak kabul ediyor diyor.
0: Evet.
1: Onay alıyor.
0: Zaten binicilik sporu da olimpiyatlarda kapanış sporu. Hmm. Önemli bir spor olduğu için.
1: Aklı binicilik,
0: evet,
1: derler.
0: En son kapanışı da binicilik yarışmaları yapıyor.
1: Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eklemek istedim. Son olarak binicilik Türklerin bulduğu, atı ehilleştiren Türkler hı-hı olduğu için bir spor dalı olup fakat yaygınlık açısından Türkiye normal Avrupa'nın gerisindedir. Bunu yaygınlaştırmak için hı-hı biz de elimizden geleni yapmaktayız. bilinini arttırmaya çalışıyoruz.

0: çalışıyoruz. Daha ekonomik hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu özellikle ihtiyacı olan bireylere de sunmaya çalışıyoruz. Ve bununla ilgili de projelerimizi devam ettiriyoruz.
1: Bugün sizinle birlikte bir konuyu konuştuğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Bugün sizinle olmak bizi çok mutlu etti. Çok sağ olun. Ve konu bence önemli. Aileler için, yetişkinler için gayet faydalı bir spor alanı. Peki ben şunu çok merak ettim. Yaz, kış fark eder mi bu spor için?
0: Bu spor için yaz, kış fark etmez. 12 mevsim lifetime sport deniyor. Yani hayat boyu süren bir spor bu. Bunu öğrenme yaşıyor ve öğrenmenin devam bitmesi de yok. O yüzden bunun yaz, kış ayrımı yok. Her havada, her hava koşulunda, kapalı mekanda, açık mekanda yapılacak bir spor. Zaten Türkiye iklim olarak zaten iyi bir iklim. Kuzey Avrupa ile kıyasladığımızda.
1: Evet, coğrafyamız güzel.
0: Coğrafyamız güzel, bir coğrafyamız var.
1: Gerçi dünya güzel ama.
0: Evet. Güzel coğrafyanın için çok
1: uygun
0: önemli
1: bir spor.
0: Uygun bir spor, iyi bir spor. Ve bunu da geliştirmek hepimizin görevi diye değerlendiriyorum.
1: Evet. Çok teşekkürler. Güzel bir sunum oldu bence. Söyleşimiz boyunca atçılık, binecilik ve bir spor olarak nasıl insanlara ve çocuklara faydalı olduğunu gördük. Görmek isteyen insanlar, gerçi ata kültürümüz ama bütün dünyada da var olduğunu öğrendik. Aynı zamanda bu kadar 4000 yıllık zaman dilimi içerisinde yaşayan bir alan olduğunu görünce ben şaşırdım. Siz şaşırdınız mı bilmiyorum. Evet, değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim Sertaç Bey. Bugün sizinle iki canlının bir arada yaptığı tek spor binicilik üstüne sohbet ettik. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün ve başka bir konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
2: Yeliz kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 23-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ne sosyal hesabından suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine ilişkin, nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir şeklinde açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar üzerine cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak milletvekili Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.map.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları ise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de ilan edilecek. Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen karara göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira oldu. Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki askeri faaliyetlere moratoryum getirilmesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın özellikle önemli bölgesel aktör ve Karadeniz'deki komşu ülke Türkiye'den gelen barış girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini vurgulayan Zaharova, Rus tarafı bu girişimin koşullarını somutlaştıracak nitelikte bir Türk başvurusunu resmi kanallar üzerinden almadığı ifadesini kullandı. Zaharova, Moskova'nın geçmişte Karadeniz'deki askeri faaliyetleri durduran Karadeniz girişimine geri dönülmesini uygun görmediğini belirterek, anlaşmanın uygulanmasının koşulu, diğer tarafın da benzer karşı adımlar atmasıydı ancak bunlar hayata geçirilmedi değerlendirmesinde bulundu. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Arama beni.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir'in batısı, Malatya'nın batısı, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevreleri ve İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kayseri, Sivas ve Gaziantep çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ankara, Çankırı, Eskişehir, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzey kesimlerden başlayarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Bakanlığımızdan Haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan en son haberleri sizlerle paylaşacağız. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, YÖK tarafından Ankara'da düzenlenen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanında konuştu. Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nun COP31 sürecinde akademik elçi olarak görev yapacağını açıkladı. Üniversitelerin iklim alanındaki bilgi birikiminin COP31 sürecine yön vermesini istediklerini belirten kurum, üniversitelerin uzmanlıklarını, laboratuvarlarını ve uygulamaya hazır projelerini kapsayan Türkiye İklim Bilimi ve Teknolojisi Yetkinlik Haritası hazırlanmasını önerdi. COP31'in yalnızca bir iklim zirvesi değil, bilimsel bilginin teknolojiye, projelere ve yatırımlara dönüştüğü bir platform olması gerektiğini vurgulayan kurum, COP31'i yeni fikirlerin projeye, projelerin yatırıma, bilimsel bilginin teknolojiye dönüştüğü güçlü bir başlangıç noktası haline getirmeliyiz dedi. Deprem bölgesinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinen kurum, 11 ilde inşa edilen 455 bin konutun sıfır atık uyumlu ve kendi enerjisini üreten dirençli şehirler anlayışıyla hayata geçirildiğini belirterek, yeni binalarda enerji tüketiminin önceki yapılara göre %39 azaltıldığını ifade etti. YÖK Başkanı Erol Özvar ise COP31 kapsamında tüm üniversitelerin sürece dahil edildiğini belirterek, uluslararası akademik işbirliğini geliştirmek amacıyla COP Bilim Platformu'nun oluşturulduğunu açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'de hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Yapılan incelemelerde 92 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu, bunların 58'inin konut olduğu tespit edildi. Bakan kurum, devletin yangından etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, yaraların en kısa sürede sarılacağını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da, yangından etkilenen Antalya ve Muğla'daki bölgelerde incelemelerde bulunarak vatandaşların taleplerini dinledi. Hatay'da 8500 sosyal konutun kurası çekildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen Ev Sahibi Türkiye Konut Belirleme Kura Töreni'ne katıldı. Hatay'da 8500 sosyal konutun kurası çekilirken, Bakan Kurum konutların bu yıl Ekim ayında hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Deprem sonrası Hatay'da 155 bin konutun tamamlandığını belirten kurum, TOKİ tarafından kentte 11 bin aşkın dükkan yapıldığını söyledi. Törende ayrıca yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım değerine sahip Antakya Arasta Çarşısı'nın anahtar teslimi gerçekleştirildi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile uygun görülen kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme işlemlerinin belediyelerin yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimlerince de yürütülmesinin önü açıldı. Düzenleme kapsamında kıyı alanlarının bakanlığın merkez teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarına protokol yoluyla kiralanabilmesine de imkan tanıdı. Uygulamayla kıyıların halkın ortak kullanımına açık tutulması, işgallerin önlenmesi ve plajların amaç dışı kullanımının azaltılması hedefleniyor. Ayrıca duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanların oluşturulmasıyla kıyılarda koruma kullanma dengesinin sağlanması amaçlanıyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Depremin ardından başlatılan çalışmalarda Sındırgı ve Bigadiç'te 1121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşasında son aşamaya gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni afet konutlarının görüntülerini paylaşarak "Yalnız bırakmadık, bırakmayız. Son aşamaya geldiğimiz inşa çalışmalarında anahtarları çok yakında teslim edeceğiz" dedi. 27 Ekim 2025'te meydana gelen ikinci 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından da çalışmalar sürdürüldü.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Akdeniz'de mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Temmuz'dan bu yana 6 ilde gerçekleştirdiği denetimlerde 52 tesise toplam 118 milyon 211 bin TL idari ceza uygulandı. 19 tesisin faaliyeti durduruldu. Adana, Antalya, Hatay, Mersin, Gaziantep ve Muğla'daki 604 denetimde özellikle plastik, atık geri dönüşüm ve atık su arıtma tesisleri incelendi. Bakanlığın mobil su ve atık su laboratuvarı da bölgede incelemelerini sürdürüyor. Akdeniz'deki mikroplastik izleme ağına bu yıl 7 yeni istasyon eklenerek kapsam Asi Nehri ağzından Antalya'ya kadar genişletildi. Seyhan Nehri ağzı ile Taşucu arasında deniz yüzeyinde mikroplastik tespit edilirken TÜÇAN'ın deniz süpürgesiyle temizlik çalışmaları başlatıldı. Deniz süpürgesi ilk 10 günde 27 metreküp atık topladı. Bakanlık, Akdeniz'deki kirliliğin önemli bölümünün kara kaynaklı olduğunu belirterek, kentsel atıklar, plastik ve geri dönüşüm tesisleri, tarımsal plastiklerle turizm, balıkçılık ve liman faaliyetlerinin başlıca kaynaklar arasında bulunduğunu bildirdi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. 65 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin kaybolduğu felaketin ardından ilçe yeniden inşa edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin 5. yılında Bozkurt'tan görüntüler paylaşarak, şimdi Bozkurt'umuz konutuyla, iş yeriyle, köprüsüyle, hastanesiyle, yeşil alanıyla bakmaya doyulmaz bir yer oldu dedi. TOKİ tarafından yaklaşık 1,5 yılda 663 konut ve 128 iş yeri inşa edildi. İlçede ayrıca köprüler, yollar, hastane, okul, spor tesisleri, kütüphaneler ve sosyal alanlar yenilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik değişikliği 12 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme ile yüksek yapıların yıkımına ilişkin özel teknik ve güvenlik kuralları getirildi. Bina yüksekliği 21,50 metreden veya yapı yüksekliği 30,50 metreden fazla olan binalar yüksek yapı olarak tanımlanırken, fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği 21,50 metreden 18,50 metreye indirildi. Patlayıcı ile yapılacak yıkımlarda yapının yıkılma davranışıyla çevredeki bina ve altyapıya yönelik etkilerin önceden teknik hesap ve modellemelerle belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Patlatma sürecinde meteorolojik koşulların dikkate alınması, ölçüm ve görüntü kayıtlarının tutulması da şart koşuldu. Yıkım sahalarında ise perdeleme sistemleri, örtülü yollar ve koruma fanları gibi güvenlik önlemlerinin alınması zorunlu olacak. Yeni kuralların uygulanması için sektöre 1 yıllık geçiş süresi tanındı. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Diler Demir, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 23-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Mevlu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinin açıklarında 6 ila 8, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın ülkemize iadesinin sağlandığını, böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısının 245'e ulaştığını bildirdi. Ne sosyal hesabından son dönemde Türkiye'ye iade edilen suçlulara ilişkin açıklamada bulunan Gürlek, suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir ifadelerini kullandı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimini vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli Ankara'da ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ne sosyal hesabından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık olarak gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacaklarını belirten Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulanmasıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sistemi'nde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Tekin, ÖSYM ve Bakanlık olarak bir sonraki yılın LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak şeklinde açıklamada bulundu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu'na verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin Rus ticari gemilerine yönelik denetim ve yaptırım politikalarını eleştirerek Avrupa Birliği ülkelerine ait bazı gemilerin hedef alınabileceği mesajını verdi. Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanmasına ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının sınırlandırılmasına katkı sağlayan gemilerin hedef alınabileceğini belirten Lavrov, "Hedeflerimizi kendimiz belirleyeceğiz. Soygunculuk ve korsanlığı resmi politika olarak ilan eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren gemiler hedef alınacak" ifadelerini kullandı. Ve spor, Fenerbahçe Belçikalı santrofor Romelu Lukaku'yu 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. 33 yaşındaki deneyimli golcü için Kobani Stadı'nda resmi imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Lukaku, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Belçikalı futbolcu, uzun süredir Sarı Lacivert'e kulübe gelmek istediğini belirterek, "Türkiye benim ikinci evim. Burada tüm kupaları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programında yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımızla ve sizlerle saat 23'ü gösterene dek beraber olacağız. Türküler üzerine konuşup örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü konuklarımız Muhabbeti Candan grubu şefi, bağlamada Sayın Erkan Şölen, gitarda Emrah Kayış ve solistimiz Cemile İnce Yücel. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Bugün sizlerle çok güzel bir program hazırladık ve sevgili hocama öncelikle hoş geldiniz diyorum. Erkan Şölen, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Uzun zamandır sizinle beraber program yapamadık.
2: Evet.
0: Epey bir dağarcığınız dolu geldiniz diyebiliyorum.
2: Evet, yeni bir sesle geldik.
0: Evet.
2: Daha önceki arkadaşlarımızı biliyorsunuz.
0: Evet, Cemile Hanım'la yıllar yıllar önce biz beraber program yapmıştık. Yakından tanıyoruz
1: evet,
0: tabii ki.
1: Oldu.
0: Bu cemiyette musiki üzerine uğraşıp da çevremizde Ankara'da olup hemen hemen hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Evet, o zaman Cemile Hanım'ı tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Efendim iyi akşamlar, hoş buldum. Öncelikle radyolarının başındaki dinleyicilerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim.
0: Evet, şimdi biraz Cemile Hanım neler yapıyor? Kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Ben yaklaşık 25 yıldır Türk halk musikisiyle iştigal ediyorum. Daha önceden bir tiyatro geçmişim vardı. Müzik çalışmalarım dolayısıyla ara vermiştim. Ama şimdi yaklaşık 5 yıldan beri ilk aşkıma döndüm diyebilirim. Bir özel tiyatroda oyuncu olarak
0: devam çalışmaktayım. Ne güzel.
1: Ama de müzik çalışmalarımı da tabii aksatmıyorum. Değerli şefimiz Erkan Şölen'le beraber Muhabbeti Candan Müzik Topluluğu'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Evet. O zaman sevgili hocam konuyu uzatmadan sohbeti bir türküye bağlayalım. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Çünkü bize gitarıyla eşlik eden başka bir arkadaşımız daha var. Emrah Kayış. O zaman ilk olarak hangi türküyle başlıyoruz sevgili hocam?
2: İlk türkümüz Cemile İnce Yücel'den gelecek.
1: Kıbrıs türküsüyle başlıyoruz. Magosa Limanı.
0: Evet, çok güzel bir türkü. O zaman dinleyelim bu güzel türküyü.

0: Evet, teşekkür ederim Cemile Hanım. Sesinize, nefesinize sağlık. Gerçekten çok güzel yorumladınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili hocam ve Emrah Bey de çok güzel eşlik ettiler. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık.
2: Teşekkür
0: ederim. Size sağlık diyoruz. Evet sevgili hocam, çalışmalar nasıl gidiyor?
2: Şimdi çalışmalara bir ara verdik. Çünkü yaz sezonu geldi artık. Malum korolar da ara verdi.
0: Biz de ara verdik.
2: Evet, hep birlikte tatile hazırız. Ama bu arada
0: ama bizim
2: müzik...
0: programlarımız devam ediyor. Biz
2: evet,
0: tatile giriyoruz.
2: Öyle mi? Sizin evet, program hep devam edecek
0: evet,
2: mi böyle?
0: Evet, devam edecek. Sizi de konuk etmeyi isterim tabii ki.
2: İnşallah. Biz hep burada olmak isteriz tabii ki. Zaman içinde yeni seslerle.
0: Tabii ki.
2: Burada olabiliriz inşallah. Çalışmalarımız ara verdik dediğimiz gibi. Yeni sezonumuz Eylül'de kısmet
0: başlayacak.
2: Olursa başlayacak. Tabii bunların dışında benim şahsi çalışmalarım her zaman devam edecek. Bu bireysel çalışmalarımın içinde Cemile Hanım'ın da olmasını özellikle istiyorum. Emrah'ın da tabii ki. Onlarla birlikte inşallah güzel çalışmalar yapmak.
0: Ben de olmak isterim sizinle beraber.
2: Tabii. Bizim desiniz zaten.
0: Teşekkür ederim. O zaman yine türkü diyelim. Ne diyelim?
2: Evet, şimdi ben bir Rumeli türküsü.
0: Rumeli'ye götürüyorsunuz
2: evet,
0: sizi.
2: Evet, seslendirmeye çalışacağım. Evet. Kaynak kişi Hüseyin Yaltırık. Yeni cami avlusunda ezan sesi var.
0: Evet, çok güzel bir eser. Umarım aynı güzellikte seslendireceksiniz.
2: İnşallah.

0: teşekkür ederiz. Evet, ellerinize sağlık, sesinize sağlık, nefesinize sağlık. Emrah Bey'in de eline sağlık. Gerçekten bu gitarla çok daha güzel oluyor sanki. Ben çok daha hoş duyuyorum.
1: Şöyle, gitarla tabii ki, gitar çok güzel bir enstrüman. Akor konusunda çok zengin çok, enstrümanlardan evet, birisi. Piyano da öyle keza. Fakat Emrah'ın icra tarzı, kullandığı akorlar bizim Türk müziğimize daha
0: yakın.
1: Daha evet, yakın. O yüzden kulağımıza da hoş geliyor.
0: Kaynaştırıyor evet, sanki. Evet. Müziği bağlamayla kaynaşıyor. Sesle beraber olunca çok çok daha büyük zevkli evet, dinlemesi bence.
1: Biliyorsunuz bizim Türk müziğimizde yıllardır süren bir çok sesli yapma çabası var. Evet. Burada büyük problemler var ve hala konuşuluyor bu problemler. Batı armonisiyle bizim Türk müziğimizin bir yerde buluşturulması gerekiyor. İşte bu buluşturma noktasında çok farklı görüşler var. Çok farklı icralar var. Ben kendi duyumuma göre söylüyorum. Benim Emrah'tan dinlediğim akorlar bizim türkülerimizle çok örtüşüyor.
0: Evet. Beni de çok rahatsız etmedi. Ben evet, çok fazla dinlemedim daha öncesinde. Hep bağlamayla dinledim türküleri. Bazen keman, bazen kanun da girdi araya ama gitarın girdiği türküler çok daha farklı.
1: Konuda tartışmalardan birisi de aslında geride bıraktığımız bir tartışma ama halen böyle düşünen insanlar da var tabii. Kendi adıma müziğin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Eğer doğru kullanılırsa bütün çalgılar yan yana gelebilir. Hatta bunun başka kültürlerle kaynaşması noktasında da önemli bir adım olabileceğini düşünüyorum.
0: Yani şimdi Türk halk müziği olarak baktığımızda ana sazımız bizim bağlama. Evet. Ve ailesi
1: yaygın
0: bile
1: olan,
0: değil. Yaygın olan enstrümanımız bağlama. Ama bağlamanın yanında bizim ülkemiz o kadar zengin ki, bırakın işte sadece bağlamayı, kaba kemane tabii, çok yaygın tabii, olarak tar Kuzey Anadolu'da. Ondan sonra kemençe, evet, tulum. Tabii. O kadar güzel yakışıyor ki. Evet. Yani neden gitar girmesin? Gitar da hiçbir şekilde rahatsız etmedi benim kulağımı.
1: İşte başta da söylediğimiz gibi gitar ve piyano enstrümanların altyapı anlamında çok büyük zenginlikleri tabii, var. Bizim yerel çalgılarımızda bu armoniyi yakalamak, bulmak kanunda mümkün. Kanun, evet, kanun o konuda çok zengin bir enstrüman.
0: Evet.
1: Birçok sesi bir arada aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ama malum bizim bağlama, kemençe, kemane bunlar solo, daha çok solo çalgılar, eşlik çalgıları değiller. Ama 3-4 bağlama yan yana gelip eşlikler de
0: yapılabiliyor.
1: Öyle evet, çalışmalar da var. Yani bunu olabildiğince zenginleştirmekte fayda var. Zevk meselesi biraz da tabii. Çok fazla da işte aman bas gitar girmesin, aman piyano olmasın düşünceleri benim müzik anlayışıma biraz ters geliyor. Her evet, ne kadar bize misyon yüklenmiş olsa da Türk müziği konusunda siz bunların koruyucusu olun. Ya yani bir şeyi korumak, bir fanusun içine almak aslında mümkün değil. Dünya
0: hele bu dönemde
1: mümkün değil.
0: Mümkün değil.
1: Mümkün yani, değil. İlla ki girecek bu enstrümanlar, girecek. Mesela klarneti düşünün. Klarnet
0: Türk müziğinin
1: Türk
0: içinde,
1: müziği,
0: halk
1: müziği
0: müziğinin
1: çalgısı
0: içinde,
1: değil
0: evet,
1: aslında.
0: Bir halk müziğinin çalgısı içinde, evet.
1: Halk müziğinin içinde de var. Evet. Halk onu almış, kendine yakıştırmış, ezgileriyle bütünleştirmiş ve bugün dinliyoruz klarneti, dinliyoruz
0: doğru,
1: ve seviyoruz.
0: Doğru.
1: Böyle bakmak lazım.
0: Evet, bence, evet. Teşekkür ederim. Evet, bu güzel sohbetin hemen arkasından bir güzel eser bağlayalım. Sırada.
1: Evet, Emrah bir türkü seslendirecek.
2: Balkanlardan bir türkü söyleyeceğim.
0: Güldaniye.
2: Kırkları.
0: Tabii ki. Çok güzel bir eser bu
1: çok
0: da.
1: Çok güzel evet, evet.
0: Aynı güzellikte seslendireceksiniz eminim. Teşekkür çok ederim. Teşekkür. Sağ olun. Teşekkürler.

0: Evet sevgili hocam, şimdi biraz da Emrah'ı konuşturalım. Çünkü Emrah hem bağlama çalıyor benim önceki programlardan hatırladığım kadarıyla.
1: Çok güzel bağlama çalıyor.
0: Çok güzel bağlama çaldığını söylediniz.
1: Hatta
0: ama
1: keman henüz, öğreniyor bir ara değil mi? Keman.
0: Henüz göremedik. İnşallah görürüz ilerleyen zamanda. Sesi de gayet güzel.
1: Evet, sesi de güzel.
0: Evet.
1: Emrah kendini de geliştirmeye çalışıyor.
0: Evet, Emrah'cığım sen neler yapıyorsun? Birazcık da seninle sohbet edelim. Ama daha önceki yayını dinlemeyenler, şimdi yeni bir dinleyici kitlemiz var.
2: Müzik çalışmalarıma Erkan hocamla başladım diyebilirim. Öncesinde başka çalışmalarım da oldu tabii ama amatörceydi. Tabii o zaman gençtik. Hocamla belediye konservatuarında yöresel tavırları, bağlamada icra tekniklerini çalışma şansım oldu. Sonrasında uzun bir süre hocamla görüşemedik, bir araya gelemedik ama tekrar kavuştuk. Şükürler olsun. O arada tabii ki ben müzik konusunda üzerine bir şeyler eklemeye çalıştım bildiklerimin. Müzik sonsuz bir derya. Yani olasılıkları düşündüğünüzde bitirmek, tüketmek mümkün değil aslında. O yüzden hocamla bir arada bulunmaktan, müziği paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Deneysel çalışmalarımız da oluyor. Ben çok eğleniyorum bunlardan. Burada yayında bana da yer verdiğiniz için hocamla beraber çok teşekkür ediyorum sizlere de. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Yani bu güzellikleri bizimle paylaştığınız için ve dinleyicilerimizle paylaştığınız için. O zaman yine bir türkü diyelim. Sırada kim var efendim?
3: Sırada Fahrettin Ergüc'e ait bir eser var. Ben seslendirmeye çalışacağım. Kerkük Zindanı.
0: Evet, bu eser de çok güzel bir eser. Dinleyelim o zaman.

0: Benim gerçekten sesinize çok yakıştı.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu eser, yüreğinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bu son dönemlerde çok fazla söylenen bir eser.
1: Evet, Cem Karaca'dan ben dinlemiştim. Çok eskiden dinlemiştim ama son dönemlerde
0: çok fazla
1: epey seslendiren
0: evet.
1: var.
0: Evet.
1: Ben de severek seslendiriyorum.
0: Sizin nasıl gidiyor peki çalışmalar?
1: Çalışmalar Erkan hocamla Muhabbeti Candan topluluğunda.
0: Sadece Erkan Bey'le mi çalışıyorsunuz
1: evet,
0: yoksa başka çalışmalar da var mı?
1: Dediğim gibi Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu'nda şu anda oyunculuk yapıyorum. Tiyatro öyle bir şey ki bütün vaktinizi vermeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama yine de ben müzikten vazgeçemiyorum.
0: Çünkü aslında tiyatroyu da içine alan müzik.
1: Tabii ki.
0: Yani hayatımızı
1: evet,
0: içine alıyor.
1: Benim müziğe başlamadan önce bir tiyatro geçmişim var ama tiyatro çalışmalarım sebebiyle ona ara verdim. Epey bir ara verdim. 25 yıl kadar. Evet. Ama şimdi 5 yıldır devam ediyorum tiyatroya. Tabii müzik çalışmalarımı da seve seve Erkan hocamla beraber sürdürüyorum.
0: Evet. Evet sevgili hocam, şimdi sırada kimden bir eser dinliyoruz? Sizi görüyor gibiyim, yanlış görmedim inşallah.
2: Cemile Hanım'la bizim birlikte yaptığımız
0: yaptınız.
2: Bir çalışma var. Beste benim bestem. Sözleri ve müziği bana ait. Ah Bu Deli Gönlüm adlı bir eser.
0: Biz bunu, ben de tam onu soracaktım.
2: Evet, bunu stüdyo çalışması yaptık ve internete de hatta sosyal medyaya yükledik. YouTube kanalımızda da var.
0: Ve
2: güzel
0: ben
2: bir çalışma
0: de,
2: olduğunu
0: ben
2: düşünüyorum.
0: Ben de bütün kendi arkadaşlarıma, kardeşlerime, çevremdeki herkese duyurdum. Çok beğeni aldı.
2: Çok Ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Çok sağ olun.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu paylaşımlar bizim çalışmalarımızı duyurma noktasında çok değerli. Benim hoşuma giden bir çalışma oldu bu. Cemile Hanım'la birlikte
0: bence,
2: bu çalışmayı yapmış olmak
0: çok güzel olmuş. Yüreğinize sağlık, sesinize ben sağlık.
1: Mutluluk duydum, onur duydum hocamızın bu eserini birlikte seslendirdiğimiz için.
0: O zaman dinleyelim bu güzel eseri.

0: Teşekkür ederim. Evet, gerçekten ben çok büyük bir beğeniyle ilk dinlediğimde, zaman zaman da inanın dinliyorum ve çok dinlendirici, çok hoş bir eser olmuş. Artı sesiniz o kadar birbirine yakışmış ki, yani bir erkek sesi ve bir bayan sesi ancak bu kadar güzel uyumlu olabilir.
1: Teşekkür
0: Tebrik
1: ederiz.
0: Ediyorum ikiniz de.
1: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. Evet hocam, programımızın da birinci bölümünün yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. O zaman hangi türküyle devam ediyoruz?
1: Ben bir Balıkesir türküsü söyleyeceğim. Kaynak kişi Mustafa Sarı. Bu çok sevilen, popüler olmuş tabii türkü. İki keklik bir kayada ötüyor.
0: Evet, gerçekten yani çok sevilen bir türkü. Hatta sınav türkülerinden diyebilirim yani, bu bir zeybek havası.
1: Evet.
0: Birçok kişi tarafından da seslendirildi. Sizden de dinleyelim o zaman bu güzel türküyü.
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ederim.

Evet sevgili hocam, programımızın da böylece birinci bölümünün bu türküyle sonuna gelmiş olduk. İkinci bölümde tekrar programımıza devam edeceğiz. Sizin güzel türkülerinize yer vermeye devam edeceğiz. Türküler üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, konuklarımız Muhabbeti Candan grubu topluluğu şefi bağlamasıyla, sesiyle bizimle birlikte Erkan Şölen, sesiyle Cemile İnce Yücel ve gitarıyla bize eşlik eden, aynı zamanda sesiyle eşlik eden Emrah Kayış bizimle beraber. Siz de kimseciklere randevu vermeyin. Saatbaşı raporlarının arkasından yine birlikte olalım. Türkülerimizi dinlemeye, söylemeye devam edelim. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 23-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ile 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında 6 ila 8. Öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ne sosyal hesabından suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine ilişkin, nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir şeklinde açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar üzerine cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak Milletvekili Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.mep.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları ise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de ilan edilecek. Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen karara göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira oldu. Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki askeri faaliyetlere moratoryum getirilmesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın özellikle önemli bölgesel aktör ve Karadeniz'deki komşu ülke Türkiye'den gelen barış girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini vurgulayan Zaharova, Rus tarafı bu girişimin koşullarını somutlaştıracak nitelikte bir Türk başvurusunu resmi kanallar üzerinden almadığı ifadesini kullandı. Zaharova, Moskova'nın geçmişte Karadeniz'deki askeri faaliyetleri durduran Karadeniz girişimine geri dönülmesini uygun görmediğini belirterek, anlaşmanın uygulanmasının koşulu diğer tarafın da benzer karşı adımlar atmasıydı ancak bunlar hayata geçirilmedi değerlendirmesinde bulundu. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir'in batısı, Malatya'nın batısı, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevreleri ve İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kayseri, Sivas ve Gaziantep çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ankara, Çankırı, Eskişehir, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzey kesimlerden başlayarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Konuklarımız Muhabbeti Candan grubu şefi Sayın Erkan Şölen, solisti Cemile İnce Yücel ve gitaristi Emrah Kayış bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederiz.
0: Birinci bölümde Kıbrıs türküsüyle başladık. Rumeli'ye gittik. Oradan güzel bir beste esere yer verdik sizin ve Balıkesir yöresinden güzel bir zeybek havasıyla birinci bölümü sonlandırdık. Evet, şimdi ikinci bölümde yine beraberiz. Yine çok güzel eserler görüyorum. Sevgili hocam, tekrar hoş geldiniz. Şimdi birinci bölümdeki eserlerden sonra ikinci bölümde daha farklı eserler görüyorum. Daha hoş. Mesela ilk olarak gözüme takılan Tarla Kızları.
2: Evet.
0: Azeri.
2: Azerbaycan'dan bir eser. Söz Hamit Abbasov, müzik Oktay Kazimi. Tarla Kızları diyeceğiz efendim.
0: Ve gerçekten şimdiye kadar benim programımda yaklaşık 16-18 yıldır programı devam ediyorum. 18 yıldır hiç okunmadı bu eser.
2: Evet,
0: ilk olacak.
2: Ne güzel.
0: Eminim çok güzel olacak. Dinleyelim o zaman.

0: yapmadım.
1: Evet, teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık. Gerçekten büyük bir zevkle dinledim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Azeri ağzına göre okudunuz.
0: Öyle mi? Ne mutlu bana. Elimden geldiğince okumaya çalıştım.
1: Evet. Gerçekten eserlerin orijinaline göre okunması çok daha farklı duygular uyandırıyor ve çok daha büyük zevk alınıyor. Geçen bir büyüğüm, öyle diyeyim, benim manevi babam, kendisi de Isparta Yalvaçlı'dır, buradan selamlarımı iletiyorum, dedi ki hiç kimse Neşet Ertaş'ın türkülerini Neşet Ertaş gibi okumuyor dedi. Ben de o gün Neşet Ertaş'la ilgili bir program hazırlamıştım ve Neşet Ertaş'ın türkülerini okumuştum. Dedi ki kızım, sen Neşet Ertaş gibi okumuyorsun. Güzel okuyorsun ama Neşet Ertaş gibi asla okumuyorsun. Onun gibi okursan ben o zaman zevkle dinlerim.
0: Değil mi? Doğru.
1: Demiştim.
0: Benim babam da, biz Kırşehirliyiz. Babam Kırşehirli. Ben kendimce Kırşehir eserlerini seslendirmeye çalışıyorum. Bir gün babama dedim ki, baba dedim ya, bir Zahide'mi okur musun? Öyle bir okudu ki ben çok etkilendim ve dedim ki yani evet, usulüne göre okumak insanda çok farklı duygular uyandırıyor.
1: Öyle, çünkü kulağımız öyle doldu.
0: Evet.
1: Ve kulak o dolgunluğu arıyor.
0: Onlar işte bir başka okuyor. Biraz da eskilerde.
1: Ankara türkülerinde de aynı şey.
0: Aynı şey, evet.
1: Evet, o zaman bu türküden sonra devam edelim. Hisardan inmem diyor bir türkü var sırada.
2: Emrah okuyacak bu türküyü. Kütahya türküsü değil mi?
1: Yöresinin, evet.
2: Emrah.
1: Kütahya.
2: Emrah.
3: Ahmet.
2: Evet. Hisarlı Ahmet türküsü.
3: Evet.
1: Evet. Güzel bir türkü.
2: Güzel, hareketli.
1: Hareketli bir türkü. Ve farklı bir türkü. Şimdi Hisarlı Ahmet'in türkülerini düşünürsek eğer.
2: Klasikleşmiş eserler.
1: Evet. Hisarlı hepsi. Hepsi
2: çok güzel.
1: Ağır. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Yani hem söz olarak hem musiki anlamında
0: zengin.
1: Yani zenginlik olarak. Kesinlikle. Baktığımızda makam olarak ağır türküler. Tabii. Var. Ama bu da farklı bir türkü diye düşünüyorum.
2: Evet. Kaynak kişi herhalde, değil mi? Şey, kaynak kişi Hisarlı Ahmet herhalde.
3: Evet, Hisarlı Ahmet.

0: Emrah da çok keyifli seslendirdi.
1: Evet, teşekkür ederiz. Teşekkür. Sesinize sağlık, nefesinize, ellerinize sağlık. Hem çalıp hem söylemek de her baba yiğidin harcı değil tabii. Öyle değil mi hocam?
2: Bize kolay görünen, bazı kişiler için çok zor olan bir iş.
1: Ama sonradan özellikle bu iş, kendi profesyonel olarak bu işi yapmıyorsa, yani hem bağlama ya da herhangi bir enstrüman çalıp söyleyebilen kişi çok çok az benim gördüğüm. Ancak bu işi mesleki anlamda yapan, çocukluğundan beri bu işin içinde olan insanların yani birçoğu birlikte hem çalıp hem söyleme özelliğine sahip, ama baktığın zaman birçok sanatçının, yani bağlama sanatçısının aynı zamanda söyleyemediğini de görüyoruz yani çevremizde.
0: Evet, çalıp söylemek ayrı bir meziyet,
1: evet,
0: değil mi hocam?
1: Yani, bence ayrı bir yetenek, yani evet. Yetenekten ziyade beynin kullanımıyla ilgili diye düşünüyorum.
2: Evet, bu cevabını görmek bilmiyorum gerek. Ama gerçekten bunu yapamayan insanları gördüm ben.
1: Hepimiz ben de görüyorum.
2: Görmüşüzdür. Evet. Sebebini bilmiyorum. Nasıl oluyor bu bilmiyorum. Sazını çalıp aynı sesten söyleyememek. Herhalde dediğiniz gibi bir beyin.
1: İki tarafın bölmek. Bence evet. Sağlıklı.
2: Beyinde işlenmesiyle ilgili şeyler olabilir. Duyduğumuz seslerin beyinde işlenip onun tekrar verilmesi, ses olarak tekrar verilmesi. O süreç demek ki herkeste aynı değil.
1: Farklı. Geçen hafta bir konuğum vardı. Yurt dışında müzik yapıyormuş. Çok güzel bağlama çalıyor. Gerçekten mükemmel. Ama dediğiniz gibi Türkiye'ye girdi. Başka bir ses. Ben tabii şokta. Adam bakıyorum, karar sesiyle adamın söylediği ses bambaşka bir şey.
2: Evet, biz bunu başaramıyoruz mesela. Böyle de bir şey var yani. Belki o da zor bir şeydir.
1: Çok zor bence. Dedim ki bu olmazsa olmaz mı? Olmaz dediler. Çünkü o özel bir eseri seslendirmesi gerekiyordu. Mecburen aldık.
2: Evet, yani dinleyen için bir zulüm tabii.
1: Müzisyenler farklı. İçin
2: biz zulüm
1: eminim.
2: Yani, kulağımızı rahatsız eden bir
1: farklı
2: tabii.
1: Evet. Evet, o zaman yine müzik diyelim. Bu Hisar'dan inmem diyordan sonra bizim tarafa doğru götürüyorsunuz bizi.
2: Evet. Mersin. Evet. Yöre Mersin. Kaynak kişi Musa Eroğlu. Musa hocamız. Değerli evet. Hocamız. Ona sağlık, sıhhat, uzun ömürler diliyorum.
1: Selamlarımı iletiyorum.
2: Aynen.
1: Yıllar yıllar önce ben de biraz öğrencisi olmuştum.
2: Musa hocamızın ilk yıllarda bizim duyduğumuz ilk kaset,
1: zamanlardaki
2: evet. Türkülerden biridir bu. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu gidelim bizim ellere. O okuyuş, o tavır çok güzel. Hep kulağımızdadır. Çok değerli bir insan. Gerçekten.
1: Evet, gerçekten öyle. Allah uzun ömürler versin. Daha nice güzel eserleri kazandırdı.
2: İnşallah, evet.
1: Bundan sonra da kazandırmaya devam etsin. Çünkü çok güzel besteleri de var kendisinin.
2: Evet.
1: Derlemeleri, kaynak olarak kazandırdığı eserler yanında çok da güzel, hoş türkü olmuş. Evet. Çok çabuk türküleri var.
2: Çalıp söyleme geleneğimizin de önemli temsilcilerine isimlerinden birisi.
1: Çünkü kendisi aynı zamanda bağlama sanatçısı değil mi? Yani.
2: Evet. Yani.
1: Esas ilk şeyi bildiğim kadarıyla 40 yaşında olmuştur. Albüm yapmıştır Musa Eroğlu.
2: Yani ilk şeylerini bilmiyorum detaylı olarak.
1: Yani ilk albümü 40 yaşında
2: şey
1: yapmış. Yani tanınması 40 yaş. Zaten bizim Anadolu'da bir söz vardır. Derler ki 40 yaşına kadar oldun. Olmadın artık senden bir şey olmaz.
0: Erşen de öyle. O da çok geç tanındı.
1: Evet. O zaman bu türküyü dinleyelim sizden.
2: Olur.

0: Teşekkür ederim. Sesinize, ellerinize, nefesinize sağlık diyorum. Evet Cemile Hanım, yine güzel bir eser görüyorum sizden.
1: Evet, sırada Arabi Demir'in bir eseri var. Sevin Gayrı.
0: Aslında bu türkü değil, değil mi?
1: Değil.
0: Özgün bir eser.
2: Arabi'nin kendisinden dinlediğimizde tabii tarz tavır olarak türkü. Bestelenmiş bir eser ama sonuçta onun okuyuş tarzı türkü. Yani.
1: Ama bu eseri halkımız daha çok hocam kimden?
0: Şükriye Tutkun'dan.
2: Şükriye Tutkun'dan daha çok dinlediler.
1: Bize dedik o şekilde okuyalım bilinen haliyle.
2: Evet.
1: Arabi Demir'in artı iki kıtası daha var değil mi hocam?
2: Evet.
1: Farklı kıtalar var. Onun da
2: o kıtalardan söyleyecek misin?
1: Evet, bir kıta ömrümü hasretin emdi, seni kandıranlar kimdi? İstediğine var git şimdi, gözün aydın, sevin evet. Gayrı.
2: Bu da söylenmeyen.
0: Çok güzel.
2: Evet. Çok güzel.
0: Sözleri, evet. Bunu okuyacaksınız, bu sözleri de. Değil mi?
1: Şimdi okuduğum sözü eserinde kendisi okumuş. Ben bu sözü okumayacağım. Şükriye Tutkun'un
0: okuduğu kadarıyla
1: sözlerini biz o şekilde çalıştık. Bunu da başka bir programda
0: okuruz.
1: Arabi Demir tarzıyla da, türkü tarzıyla da okuruz
0: ben
1: inşallah.
0: De dinlemek isterim. Neden olmaz? Tabii ki.

0: çünkü biz, sevgili hocam da biraz önce söyledi, musiki bir bütündür yani. Müzik eserleri de, müzik enstrümanları da aslında hepsi bir bütün. Hepsi birbirini tamamlayıcı, güzel şeyler. Hepsi farklı güzellikler katıyor müziğe. Dolayısıyla bizim türkülerimiz de ayrı bir güzellik. Sanat müziği eserlerimiz, şarkılarımız da, fantezi eserlerimiz de, pop müziği eserlerimiz de ayrı güzel. Özgün diye tabir edilen türküyle şarkı arasındaki eserler de çok çok güzel. Sevgili hocam da beste yapıyor. Hiç bahsetmiyorsunuz bu arada. Ben, bir tane örnek verdik. Bitirdik evet, mi?
1: Yani mesela kayıtlı 60'lar falan vardır herhalde eser. Hala üretmeye devam ediyorum. Tabii bunun
0: üretim bitmez tabii.
1: Bitmiyor yani. En son İstanbul için bir beste yaptık. İşte onu gönderdim yarışmaya. İki tane beste yaptım hatta. Yani o beste yapma süreci çok enteresan bir süreç. Biraz doğaçlama yapıyorsunuz. İşte önünüzde bir şiir var. Şiir sizi alıyor, bir yerlere götürüyor. Bir bakıyorsunuz çok kısa sürede
0: bir eser ortaya çıkmış.
1: Bir eser ortaya çıkmış. Tabii yani kendime bestekar demek biraz şey olur, abartılı bir şey olur. Ben sadece güzel denemeler yaptım. Bunlar beni mutlu eden şeylerdi. Bazıları da sevildi, okunuyor.
0: Kabul gördü. Yani
1: kabul gördü. Evet. Ben bundan dolayı mutluyum. Benim için de yeterli zaten.
0: Zaten sevgili hocam, önemli olan ortaya koyduğumuz eserlerin başkaları tarafından kabul görülüp seslendirilmesi, çalınması değil mi yani?
1: Tabii yani. En mutlu eden şey o tabii ki.
0: En büyük mutluluğumuz tabii, o. Tabii. O zaman yani ben de zaman zaman duyuyorum. Mesela düğünlerde çalınan bir eseriniz var.
1: Evet, çokça söyleniyor. Vay haline.
0: Vay haline
1: sevda
0: vay.
1: Sevda nedir bilmeyelim.
0: Ama ben sizin ilk yaptığınız haliyle daha çok seviyorum. Evet. Onu dinliyorum mesela.
1: Sağ olun. Gerçekten çok güzel.
0: Albümünüzde yer alan evet, haliyle daha çok hoşuma
1: güzel yorumlayanlar.
0: Güzel Yarim diye bir eseriniz var.
1: Var, evet.
0: O da çok güzel evet, bence.
1: Aynen. Nazlı Öksüz arkadaşımız benim 4-5 tane bestemi o seslendirdi.
0: Selamlarımızı iletiyoruz buradan.
1: Aynen evet, selamlar.
0: Güzel bir ses kendisi. Çok güzel, güzel eserleri de çok
1: seviyorum. Üretmeye devam yani.
0: Evet.
1: Öyle diye.
0: Üretmeye devam edelim tabii ki. Bizim de bu yaptığımız emeklerin karşılığında ben şey diyorum yani, şimdi bizim görevimiz paylaşmak. Sizin çalmak, söylemek artı üretmek.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Biz de ne yapıyoruz? İşte Cemile Hanım'la kendi halimizde söylemeye çalışıyoruz.
1: Yorumlamak da ayrı bir iş. Önemli bir iş yani.
0: Evet.
1: Bir eseri yorumlamak çok değerli. Güzel bir yorumsa, kulaklarda kaldıysa,
0: çok
1: gönüllere
0: doğru,
1: hitap
0: çok
1: ettiyse
0: doğru,
1: yorum çok değerli.
0: Ve şöyle bir şey var sevgili hocam. Sizin de dikkatinizi çektim. O eser Cemile Hanım'a çok yakıştırdı.
1: Evet.
0: Dedi, gerçekten. Bazı seslere, bazı eserler böyle hani çok oturuyor ve İnsanlar
1: evet,
0: o şekilde kabul
1: evet,
0: ediyorlar. Yani herkes seslendirebilir, herkes yorumlayabilir ama bazı eserler de bazılarına tamamen birleşiyor
1: evet,
0: ve o eser artık tanınıyor o şekilde.
1: Evet.
0: Belki hani tanınmayan, duyulmayan eserlerin birçoğu gerçek seslendireni bulamamışlardır. Bütünleşenler, ruhen
2: evet,
0: yani
2: sevmek
0: ses olarak
2: lazım diye düşünüyorum. Ben mesela sevdiğim eserleri daha güzel yorumladığımı düşünüyorum. İnsan eseri sevince
0: daha farklı oluyor.
2: Daha farklı oluyor.

0: Ne türkü diyelim, burada farklı bir eser görüyorum sevgili hocam, sizin bestelerden.
1: Evet, yine geldik benim bestelerden birisine. Bu da son yaptığım bestelerden. Müziği bana ait bunun. Sözler Kırşehirli Rüstem Şahin, şair kendisi, değerli de bir şair. 3 tane kitabı var bildiğim kadarıyla. Onun bazı şiirlerini besteledim. Bir tanesi de bu Kim Gördü. Bunu da yayınladık tabii YouTube'da. Şimdi bunu tekrar sizlerin vasıtasıyla dinleyicilerimize dinletmek isterim.
0: Evet, ben de bu sözleri alarak kendim bir rock şarkısı yaptım.
1: Evet, bu aslında önemli bir konu.
0: Evet, yani gerçekten şimdi başka bir şeyden bahsedeceğim. Son anda sona denk geldi. Şimdi sevgili hocam da dedi ki gitmeden önce şu yapay zekadan biraz konuşalım dedi. Şimdi hocam bu eseri bana gönderdi. Dedi ki duyurabilir misin? Ben hatta bazı radyolara gönderdim. Özellikle evet, bu tarzda müzik yapan radyolara, İstanbul'daki arkadaşlara da çaldırdım. Baktım sözler çok hoşuma gitti. Şiir olarak okudum. Çok güzel geldi ve direkt bir rock şarkısı bana çağrışım yaptırdı. Dedim ki şunu bir deneme yapayım ve hocama göndereyim dedim. Hemen baktım sözlerini okudum. Hangisini şey yapabilirim diye düşündüm. Nakarat kısmını. Onu ayarladım. Şöyle nasıl olur bir tarif ettim yapay zekaya. Tabii çok güzel bir beste ortaya çıktı.
1: Rock çağrışımı iyi, yani isabetli olmuş. Orada bir cümle var. Ben o cümleye çok takılmıştım. Çarkı kırık dünyada güldüğümü kim gördü?
0: Aynen.
1: O söz,
0: bu söz beni zaten götürdü.
1: Rock için de
2: ruhuna
1: çok şey yani,
2: uygun değil
1: yani.
2: Mi?
1: Doğru bir esinti yani.
0: İşte oradan götürdü zaten. Çarkı kırık dünyada dediği anda rock müzik götürdü beni.
1: Güzel olmuş, biz dinledik.
0: Evet, ilerleyen zamanda bir talibi var şimdi, albüm yapacak genç bir delikanlı.
1: Güzel.
0: Yani çok kısa bir sürede inşallah biz de piyasaya çıkacağız bu eserle.
1: Bu yapay zeka
0: tehlikeli,
1: birçok şeyi değiştirecek.
0: Değiştirecek gerçekten, birçok ezberi bozacak. Nereye kadar gidiyor onu da hiç bilmiyorum. Tehlikeli boyutlara da ulaşabilir.
2: Evet.
1: Evet.
0: Yani kötü kullanılırsa çok tehlikeli diye düşünüyorum ama iyi kullanılırsa da insanları hep ileriye götürür. Önemli
1: göreceğiz,
0: olan
1: bakalım.
0: Kullanım şekli bence.
1: Evet.
0: Bakış açısı. O zaman bu eseri dinleyelim.
1: Olur.

0: Evet, teşekkür ederim sevgili hocam. Bu da farklı bir eser olmuş ve bence bu daha önceki eğlence mekanlarına çalınan eserinize rakip olur diye düşünüyorum.
1: Yani o camiaya girerse çok mutlu olurum tabii.
0: Bence sizlerin girer.
1: Aracılığı olacak çünkü radyolar en çok hani dinleyiciye ulaşan iletişim aracı.
0: Umarım yani talibi çok olur, söyleyeni çok olur, dinleyeni çok olur.
1: İnşallah.
0: Emeklerinize sağlık. Evet, teşekkür ederim. Gerçekten programımızın son eserine geldi sıra. Çok güzel bir programdı. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Yani bu türkü üzerine biraz konuşalım. Bu da özel bir türkü çünkü.
2: Evet, 9-8'lik bir eser. Eyüpcan Sezer'e ait bir beste bu. Babuba okumaya çalışacağım.
0: Ve çok okunan bir eser. Evet.
2: Güzel, ben de seviyorum bu eseri. Kendimce yorumlamaya çalışacağım.
0: Eminim çok güzel yorumlayacaksınız. Sesinize yakışacak diye düşündüğüm bir eser. Çünkü o kadar yumuşak bir duygusu var ki benim yani hissettiğim, öyle diyeyim yani. Orada bir hikayesi de var bildiğim kadarıyla. Bu sözleri bir hikaye anlatıyor. Sözlere baktığınız zaman.
2: Evet, türkülerimizde bir yaşanmışlık hep
0: evet,
2: var aslında.
0: Yaşanmışlık anlatılıyor. Burada. Ve o sözler aslında müzikle o kadar birbirine girmiş ki bunu dinleyip de duygusuz olmak, duygulanmamak bence imkansız diye düşünüyorum. Bazı eserler öyle. Evet. Bu da onlardan birisi.
2: Evet, güzel
0: ve
2: bir eser.
0: En çok seslendirilen, en çok tercih edilen ve Trakya diye düşündüğümüz anda ilk akla gelen eserlerden bence.
2: Aslında çok eser var, 9-8'lik hareketli eserler, ama artık çok popüler isimler bunu okuyunca
0: evet,
2: birden ortaya çıkıveriyor.
0: Evet, evet.
2: Bu eser de öyle bir eser. Gülay seslendirmişti bunu. Aslında çok var hareketli güzel eserler, ama dediğim gibi popüler isimler yorumlayınca daha çok
0: ve eser duyulur oluyor. Evet. Dinleyelim o zaman.

0: Evet, teşekkür ediyorum hepinize.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Emeklerinize sağlık, sesinize, ellerinize sağlık diyorum. İlerleyen programlarda yine sizleri konuk etmek isterim. Yine güzel sohbetimize devam etmek isterim. Güzel eserler hazırlamışsınız. Emeklerinize sağlık. Gerçekten çok zevkliydi benim için de.
1: Bizim için de öyle.
2: Teşekkür ederiz.
0: Ve zevk alınınca insan yorulmuyor.
2: Evet.
0: Yani başka türlü hayat gitmez zaten. Zevkli olursa hayat güzel geçer. Mutlu olunduğu zaman gerçekten hayat hiç kimseyi yormaz ve yaşlandırmaz. Ben öyle düşünüyorum.
1: Güzel.
0: Çok uzun zamandır Cemile Hanım'la beraber olmadık, karşılaşmadık. Çok uzun bir vakit.
2: Seneler geçti.
0: Evet. Ama yine kaldığımız yerden devam etmemiz çok daha güzel oluyor tabii ki. Bazı insanlar, herkesi konuk edersiniz burada. Birçok bakanından en farklı meslek gruplarına kadar, dolmuş şoförüne kadar konuk ettim. Hatta çöpçüyü bile konuk ettim. Ama bazen olur ki sanki hiç araya mesafe girmemiş kadar ya da yıllardır tanıyormuş gibi de böyle bir çırpıda program akar gider, farkına varmazsınız.
2: Kaldığımız yerden
0: devam ederiz. Evet. Teşekkür ederim ayrıca size.
2: Bizler de çok mutlu olduk.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan İzgiler programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün Muhabbeti Candan grubu şefi Sayın Erkan Şölen, solisti Cemile İnce Yücel ve Emrah Kayış bizimle beraberdi. Güzel türkülerini bizimle paylaştılar. Çok güzel türküler üzerine sohbet ettik ve örnekler dinlettik sizlere. Önümüzdeki hafta başka konuklarla birlikte olmayı diliyor ve hepinize hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 23-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzey batıdan 3 ila 5, doğusunda güney batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın ülkemize iadesinin sağlandığını, böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısının 245'e ulaştığını bildirdi. Ne sosyal hesabından son dönemde Türkiye'ye iade edilen suçlulara ilişkin açıklamada bulunan Gürlek, suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir ifadelerini kullandı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimini vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli Ankara'da ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ne sosyal hesabından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık olarak gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacaklarını belirten Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulanmasıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sistemi'nde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Tekin, ÖSYM ve Bakanlık olarak bir sonraki yılın LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak şeklinde açıklamada bulundu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu'na verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin Rus ticari gemilerine yönelik denetim ve yaptırım politikalarını eleştirerek Avrupa Birliği ülkelerine ait bazı gemilerin hedef alınabileceği mesajını verdi. Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanmasına ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının sınırlandırılmasına katkı sağlayan gemilerin hedef alınabileceğini belirten Lavrov, "Hedeflerimizi kendimiz belirleyeceğiz. Soygunculuk ve korsanlığı resmi politika olarak ilan eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren gemiler hedef alınacak" ifadelerini kullandı. Ve spor, Fenerbahçe Belçikalı santrofor Romelu Lukaku'yu 1+1 yılına kadrosuna kattı. 33 yaşındaki deneyimli golcü için Kobani Stadı'nda resmi imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Lukaku, Fenerbahçeli olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Belçikalı futbolcu, uzun süredir Sarı Lacivert'e kulübe gelmek istediğini belirterek, "Türkiye benim ikinci evim. Burada tüm kupaları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 19 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 20, Berlin az bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parça bulutlu 14, Kopenhag parça bulutlu 15, Londra parça bulutlu 20, Madrid az bulutlu 23, Moskova parça bulutlu 12, Paris az bulutlu 24, Priştine az bulutlu 16, Roma az bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 13, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova parça bulutlu 11, Viyana az bulutlu 17 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 22 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu 30, Bakü parça bulutlu 26, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu 24, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 31, Kuveyt az bulutlu 36, Medine az bulutlu 29, Mekke az bulutlu 33, Riyad parça bulutlu 32, Şam az bulutlu 21, Tahran az bulutlu 27, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 25, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal parça bulutlu 14, New York parça bulutlu 21, Sydney az bulutlu 10 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 16 derece, Frankfurt az bulutlu 20, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali parça bulutlu 18, Köln az bulutlu 20, Komrat az bulutlu 15, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih az bulutlu 16, Podgorica az bulutlu 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Şumlu parça bulutlu 16, Taraklia az bulutlu 16, Balkaneş az bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 16, Gazimovasa parça bulutlu 24, Girne parça bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu ve açık 23 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sert havada sert. Evden oturuyordum.

0: Allah razı olsun be torunla, bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, büyük gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 23-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinin açıklarında 6 ila 8, öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yağış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ne sosyal hesabından suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine ilişkin, nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir şeklinde açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar üzerine cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak Milletvekili Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.map.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları ise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de ilan edilecek. Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen karara göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira oldu. Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki askeri faaliyetlere moratoryum getirilmesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın özellikle önemli bölgesel aktör ve Karadeniz'deki komşu ülke Türkiye'den gelen barış girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini vurgulayan Zaharova, Rus tarafı bu girişimin koşullarını somutlaştıracak nitelikte bir Türk başvurusunu resmi kanallar üzerinden almadığı ifadesini kullandı. Zaharova, Moskova'nın geçmişte Karadeniz'deki askeri faaliyetleri durduran Karadeniz girişimine geri dönülmesini uygun görmediğini belirterek, anlaşmanın uygulanmasının koşulu, diğer tarafın da benzer karşı adımlar atmasıydı ancak bunlar hayata geçirilmedi değerlendirmesinde bulundu. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir'in batısı, Malatya'nın batısı, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevreleri ve İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kayseri, Sivas ve Gaziantep çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ankara, Çankırı, Eskişehir, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzey kesimlerden başlayarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda bu hafta düet şarkılara yer veriyoruz. İlk olarak cazın efsane iki ismi Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'un birlikte seslendirdiği şarkıya kulak verelim. Isn't This a Lovely Day?

Tamara Hayes ve Jackie Paris ikilisinden dinledik. I Miss You So. Şarkı plak olarak 1953 yılında müzikseverlerle buluşturulmuştu. Caz esintisinde şimdi de Ray Charles ve Betty Carter düeti radyolarınızda. Baby It's Cold Outside. Bu şarkı Charles ve Carter'ın 1961 yılında çıkardıkları albümde yer aldı. Baby It's Cold Outside o dönemde ilk 100 şarkı listesine girmeyi başardı. 1944'te Frank Lasser tarafından yazılan şarkı Neptune's Daughter adlı film için kaydedildi ve çok sayıda sanatçı tarafından da seslendirildi. Baby It's Cold Outside 1949'da en iyi özgün şarkı akademi ödülü kazandı.

Barry Manilow, Diane Shore düeti radyolarınızdaydı. Barry Manilow'un 1987'de çıkardığı Swing Street adlı albümünde yer alan bu şarkıda sanatçıya Diane Shore sesiyle ünlü saksafoncu Stan Getz de enstrümanıyla eşlik etmiş. Sırada Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Frank Sinatra'nın Duets adlı albümünden bir şarkı var. I Have Got The World On A String. Sinatra bu şarkıyı yine Amerikalı şarkıcı Liza Minnelli ile birlikte seslendirmiş. Sanatçılarla düet yaptığı albümlerden Duets'i 1993 yılında çıkaran Sinatra, bu albümün ticari başarı elde etmesi üzerine bir yıl sonra 1994'te Duets 2'yi yayınlamış. Duet albümlerinde Sinatra, gerçekte hiçbir partnerle bir araya gelmemiş, diğer vokal bölümleri ayrı zamanlarda ve yerlerde kaydedildikten sonra müzikle ve Sinatra'nın vokaliyle mixlenmiş.

Dean Martin ve Helen O'Connell'ın sesinden dinledik. How Do You Like Your Ex in the Morning? Şarkı 1958 yılında plak olarak kaydedilmiş. Caz esintisi programımızda sizlere Tony Bennett ve Amy Winehouse'un birlikte seslendirdiği Body and Soul adlı şarkıyla veda ediyoruz. Şarkı efsane Amerikalı sanatçı Tony Bennett'in çıkardığı Duets 2 albümünde yer alıyor. Albüm Bennett'in 85. doğum gününü kutlamak amacıyla çıkarılarak 2011 yılında müzikseverlerle buluşturulmuştu. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 23-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık. Zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 3 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın ülkemize iadesinin sağlandığını, böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısının 245'e ulaştığını bildirdi. Ne sosyal hesabından son dönemde Türkiye'ye iade edilen suçlulara ilişkin açıklamada bulunan Gürlek, suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir ifadelerini kullandı. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcıları ile ilişkileri bulunduğu izlenimini vererek adli sorunları çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli Ankara'da ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ne sosyal hesabından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık olarak gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacaklarını belirten Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin uygulanmasıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı Sistemi'nde değişiklik yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan Tekin, ÖSYM ve Bakanlık olarak bir sonraki yılın LGS ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyoruz. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak şeklinde açıklamada bulundu. İYİ Parti Milletvekili Ömer Karakaş partisinden istifa ettiğini açıkladı. Böylece İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu'na verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin Rus ticari gemilerine yönelik denetim ve yaptırım politikalarını eleştirerek Avrupa Birliği ülkelerine ait bazı gemilerin hedef alınabileceği mesajını verdi. Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulanmasına ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının sınırlandırılmasına katkı sağlayan gemilerin hedef alınabileceğini belirten Lavrov, "Hedeflerimizi kendimiz belirleyeceğiz. Soygunculuk ve korsanlığı resmi politika olarak ilan eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren gemiler hedef alınacak" ifadelerini kullandı. Ve spor, Fenerbahçe Belçikalı santrofor Romelu Lukaku'yu 1+1 yılına kadrosuna kattı. 33 yaşındaki deneyimli golcü için Kobani Stadı'nda resmi imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Lukaku, Fenerbahçeli olmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Belçikalı futbolcu, uzun süredir Sarı Lacivert'e kulübe gelmek istediğini belirterek, "Türkiye benim ikinci evim. Burada tüm kupaları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 19 derece, Atina az bulutlu 25, Belgrad az bulutlu 20, Berlin az bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 9, Kiev parça bulutlu 14, Kopenhag parça bulutlu 15, Londra parça bulutlu 20, Madrid az bulutlu 23, Moskova parça bulutlu 12, Paris az bulutlu 24, Priştine az bulutlu 16, Roma az bulutlu 25, Saraybosna az bulutlu 13, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova parça bulutlu 11, Viyana az bulutlu 17 ve Zürih az bulutlu 18 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 22 derece, Aşgabat az bulutlu 23, Astana az bulutlu 14, Bağdat az bulutlu 30, Bakü parça bulutlu 26, Bişkek parça bulutlu 21, Duşanbe az bulutlu 24, Kabil az bulutlu 19, Kerkük az bulutlu 31, Kuveyt az bulutlu 36, Medine az bulutlu 29, Mekke az bulutlu 33, Riyad parça bulutlu 32, Şam az bulutlu 21, Tahran az bulutlu 27, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 19 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 25 derece, Kahire az bulutlu 25, Melbourne sağanak yağışlı 10, Montreal parça bulutlu 14, New York parça bulutlu 21, Sydney az bulutlu 10 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 16 derece, Frankfurt az bulutlu 20, Gümülcine az bulutlu 20, Kırcaali parça bulutlu 18, Köln az bulutlu 20, Komrat az bulutlu 15, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Münih az bulutlu 16, Podgorica az bulutlu 22, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Şumlu parça bulutlu 16, Taraklia az bulutlu 16, Balkaneş az bulutlu 17, Zenitsa az bulutlu 16, Gazimovasa parça bulutlu 24, Girne parça bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu ve açık 23 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Yeliz kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar başlıyor.
2: Türkiye'nin en havalı radyosunun en havalı dinleyicilerine merhaba. Evet, yine İçimizden Hayatlar programı ile karşınızdayız. Ben Yeliz Kardeş. Hepinize iyi dinlemeler, güzel vakitler geçirmeniz dileğiyle programı açıyorum. Bugün de yeni bir gün, bugün de farklı bir konu ve farklı bir konukla birlikteyiz. Bugün hayatımızda önemli bir yeri olan alanının en iyilerinden Sayın Sertaç Sevinç ile birlikteyiz. Bu programımızda Sertaç Bey ile iki canlının bir arada yaptığı tek spor olan binicilik üstüne konuşacağız. Hoş geldiniz Sertaç Bey.
3: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkürler, siz nasılsınız?
2: Sağ olun. Sertaç Bey, kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Biz sizleri tanıyoruz ama hep konuklarımızı tanıtmalarını kendilerinden istiyoruz. Çünkü daha samimi oluyor.
3: Doğrudur. Ben 1969 yılında Ankara'da doğdum. 91 yılında Kararbok'undan mezun oldum. Ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Şırnak, Kıbrıs, Ezine, Bingöl, Kırıkkale gibi bölgelerinde görevlerde bulundum. Ve 2015 yılında kendi isteğimle emekliye ayrıldım. Tabii bu zaman içinde Kara Kuvvetleri Atıspor Eğitim Merkez Komutanlığı'nda 4 yıl binicilik eğitimi aldım.
2: Ve görev süresi içerisinde.
3: Evet, 30 yıl aşkın süredir de atçılık ve binicilikle ilgilenmekte ve yapmaktayım. Özellikle Fransa, İspanya, Kuzey Avrupa'da 200 civarında binicilik kulübü ve tesisini ziyaret ettim, inceledim.
2: Ve oradan, yani hem askeri yönetim idari birim olarak hem de kendi mesleğiniz olarak.
3: Şöyle, bunları genelde ben izinlerimde ya da emekli olduktan sonra çoğunluğunu yaptım. Özellikle Fransa ve İspanya bölgesinden 18'in üzerine at ithal ettim. Tabii bununla beraber bir takım atla ilgili kulüplerin de yönetim kurulundayım. Üyesiyim. Çankaya Binicilik Kulübü'nün kurucu üyesiyim. Anadolu Atırkları Derneği Yaşatma Derneği'nin yönetim kurulu üyesiyim. Türkiye Yarış Atı Yetiştiriciliği ve Sahipleri Derneği Ankara Şubesi'nin ikinci başkanıyım. Ankara Diğer Binicilik Kulüplerinin üyesiyim. Evli, iki çocuk babası olup İngilizceyi de iyi seviyede konuşmam gerektiği için de İngilizce biliyorum.
2: Yani oldukça donanımlı bir, hayatın içinden konu kadar ettiğimiz güzel bir insansınız. Çok teşekkürler.
3: Sağ olun.
2: Sertaç Bey, şimdi sizin bir binicilik geçmişiniz var. Hem mesleki anlamda hem de emekli olduktan sonraki dönemde kendi işiniz olarak kurduğunuz bir binicilik kulübünüz var. Bize biniciliğin tarihi hakkında en iyi bilgiyi verecek sizsiniz. Binicilik tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz bize?
3: Tabii, şöyle söyleyeyim. Binicilik aslında çok eski zamanlara kadar uzun. Günümüzden 4000-5000 yıl önceye kadar Orta Asya göçebe topluluklarının atı binek hayvan olarak kullandıkları bilinmekte. Ve bu atları da ilk evcilleştirilen İç Asya'da yaşayan Türkler olduğu ve bunun da M.Ö. 6000'lere dayandığı resmi kayıtlarda mevcut. Fakat bizim eğer binicilik tarihi sportif gelişimi diye düşünürsek, bu ilk kez binicilik 1912 Stockholm Olimpiyatlarına dayanıyor.
2: Yani biz Türkler olarak Orta Asya'da biniciliği bir çeşit, yani günlük hayatımızı kolaylaştıran, savunmada kullandığımız bir hayvan, bir varlık. Dolayısıyla bu spor olarak şey oldu, dünya çapında Avrupa'da oldu.
3: Doğru, aslında Türkler ata hayvan demiyor.
2: Ne diyor?
3: İnsanla hayvan arası bir canlı diyor. At diyor, yani aslında hayvan demeyin ona diyor. İnsan, insana yakın bir canlı diyor. Gerçekten de atlar fizyolojik olarak kemik yapısı insana çok yakın bir hayvan. Hı-hı. İnsanların dört ayak üzerine durmuş kemik yapısına birebir benziyor.
2: Zaten bugün konuğumuzun sizin olmanız ve bu konunun olması bir insanla ve hayatın faydalarından, hayatın içerisinde faydalanabildiğimiz bu güzel varlıkların ortak yapımı bir spor olduğu için.
3: Doğrudur. Türklerde de şöyle aslında cirit, çögen, buz kaşı, gökbür gibi oyunlar da atlı Türklerin bulduğu, zaman içinde Avrupalıların bunu değiştirerek sportif amaçlı ve biraz daha farklılaştırarak, emniyet sistemlerini farklı kurarak ve kurallaştırarak oynadıkları, hı hı, polo sporunda bizim eski Türklerin oynadığı gökbörü oyununa ve buzkaş oyununa benzemektedir. Tabii düzenli ilk at yarışları 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde Kağıthane'de düzenleniyor. Fakat bunlar tabii çok basit seviyede yarışlar. Ve 1911 yılında da ilk binicilik okulu Mahmut Şevket Paşa tarafından kuruluyor. Sipahi hoca olarak. Ve en önemli kaynağı da bu aslında. Binicilik Federasyonu da 1923 yılında kuruluyor.
2: Türkiye için.
3: Türkiye Binicilik Federasyonu. Hı hı. Ve uluslararası düzey ilk katılım da Bulgaristan'da gerçekleşiyor. Hı hı. Onlar da yine askerci yüzbaşı Cevat ve üçüncülüğü elde ediyor. Ertesi yıl Teğmen Saim Polatkan Nis Konkripiklerinde, Konkripik diyorlar engel atlama yarışlarına, kısmet atıyla da ikinci oluyor.
2: Şimdi bu bize birincilik hakkında, spor olarak gelişimi hakkında bilgi verdi ama az evvelki konuşmanız beni bayağı bir, bence dinleyicilerimizi de etkiledi. Yani insanlar hani en sevdiğiniz hayvan deyince Google'da, orada, burada, her yerde çıkıyor. Öyle değil mi?
3: Doğrudur.
2: At çıkıyor, işte kuş çıkıyor, bir şey çıkıyor. Ama siz dediniz ki biz ona at demiyoruz. Orayı bir daha söyler misiniz?
3: Biz ona hayvan demiyoruz, at diyoruz. At insana yakın bir canlı olduğu için, hayvan sıfatı ona biraz basit geldiği için hayvana, ata hayvan demeyin diyoruz. At
2: İnsanla, insana yakın bir canlı. Birlikte yapılan en büyük spor belki tek spor.
3: İnsanla birlikte yapılan tek spordur. Ve önemli olan da şu, kadın erkek ayrımı olmadan yapılan spordur. Yani
2: ne hissediyor?
3: Atlar, sizin hissettiğiniz her şeyi hissediyorlar. Hı. Korku, endişe, heyecan. Üstteki binicinin kalbi ne hissediyorsa at da onu hissediyor. Yani şöyle bir terim var binicilikte.
2: Varlık nedeni o.
3: Engel sanki atlarken diyor. Önce senin kalbin geçer, sonra atın kalbi geçer.
2: Öyle mi?
3: Yani sizin kalbiniz o engeli geçmiyorsa atın geçme ihtimali yoksa.
2: Spor terimi. Önce sizin kalbiniz geçecek, sonra atın ki.
3: Evet, sonra at.
2: Binicilik o zaman çocuklar ve engelli bireylere faydası var demişiz. Bunun için siz de, şimdi isim pek vermeyelim ama, Ankara'da bir binicilik kulübü.
3: Evet.
2: En iyilerden bir tanesi diyebiliriz. Engelli çocuklara ve çocuklara ne faydası var?
3: Şöyle söyleyeyim. Özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine inanılmaz bir katkısı var. Ve sosyal faydaları da saymakla bitmez.
2: Mesela?
3: Şöyle söyleyeyim. At binerken serotonin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Bu aynı çikolata yerken mutlu olmak gibi. Ve bu attan indikten sonra da devam ediyor. Böbrek üstü bezinden salgılanan bir hormon. Ve insan kendini mutlu hissediyor.
2: Peki, spor yaparken olan bir şey mi bu?
3: Spor yoksa yaparken ve devamında indikten sonra. Evet. Ve atların fiziksel gelişimi olan faydaları neler dersek. Mesela denge gelişimi çok önemli. Çocuktaki kas gelişimi. Çünkü 10 farklı kas sistemini çalıştırır at. İstemsiz olan kaslarınızı da çalıştırır. Koordinasyon, refleks ve motor gelişimlerini ve sinir sistemini geliştirir. Bu da özellikle serebral palsi, otizm gibi bir takım gelişim bozukluğu yaşayan
2: önemli bunlar.
3: Çocuklarda çok büyük gelişimler vardır. Yani hipoterapi dediğimiz atla terapi. Biliyorsunuz hipo at demek Latince.
2: Yok bilmiyorum.
3: Hipoterapi demek, atla terapi demek. Dünyada çok yaygın bir konu. Türkiye'de yeni gelişen bir konu. Ve üzerinde çalışılması ve desteklenmesi gereken bir konu. Özellikle özel çocuklarımıza yönelik bu tip destek sistemlerinin ve destek tesislerinin mutlaka olması gerekiyor ve yaygınlaşması gerekiyor.
2: Anladım. Çocuklara bunları sağlıyor. Yetişkinlere ne sağlıyor peki?
3: Yetişkinlere de sağladığı konu yine özellikle kalp ve kardiyovasküler sistemi destekliyor. Ve insanlarda sindirim sistemi, duysal bütünleşme, ata dokunmak, dokunma duyularını canlandırıyor. Çeşitli kokular, çiftlikte yaşanan kokular. Bunlar da neyi sağlıyor? Koku alma sistemini uyarıyor. Çünkü hep izole ortamlarda kaldığı için bizim çocuklarımız.
2: Yani doğal ortam.
3: Doğal ortamda farklı kokular bunu sağlıyor. Denge ve duyu sistemi beraber çalışıyor. Beyin kas koordinasyonu ve motor sistemini sağlıyor. Ve bağların ve kasların esnemesi de biliyorsunuz kullanılan
2: hareket tarzımız. Yani çağımızda en çok sağlık problemlerinden bir tanesi hareketsizlikten kaynaklı. Biz spor olarak bu tür şeyleri çok yapmadığımız için, günlük yürüyüşe bile zor çıktığımız için biraz sıkıntı oluyor bazı şeyler.
3: Doğrudur.
2: Bence bu anlamda çok faydaları var. Çocuklara ve ailelere öneriyorsunuz o zaman.
3: Mutlaka öneriyorum. Ailelerin bir de en önemlisi, ailelerin ortak bir amaç içinde beraber yaptıkları bir aktivite oluyor.
2: Nasıl oluyor? Çocuklarla bir yetişkinler birlikte mi atar?
3: Birlikte de binebilirler. Eğer ayrı bindiriyorsak, yani ayrı ortamlarda da binebilirler. Ama gelip ailesi ufak turlar yapabilir. Çocuk ders alırken orada açık havada oturabilirler. Anne baba egzersiz yapabilir. Farklı egzersizler yapabilir. Ve bu da ailelerin daha kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlar.
2: Peki bunları yaparken çocuk ders alıyor. Bunun bir şeyi var mı? Hani bir ders içeriği gibi bir şey.
3: Mutlaka.
2: Bir şey. O nasıl? Açıklar mısınız? Dinleyen aileler mesela deseler ki ya bak ne güzelmiş, bizim çocuğu da buraya ya da biz ailece böyle bir şey yapalım. Türkiye'de bu tür kurumlar çok fazla var mı? O konu hakkında ilgi soracağım ama ne yapmalılar? Nasıl davranmalılar?
3: Şimdi şöyle, bizde aynı zamanda Fransız Binicilik Federasyonu uyguladığı bir sistemi uyguluyoruz. 2018 yılında bu sistem Binicilik Federasyonu tarafından know-how alınmış, bilgisi alınmış ve biz de bunu uyguluyoruz kulübümüzde. Burada biz 3 yaşından itibaren çocukları EQ fun dediğimiz, EQ at demek, fun da İngilizce eğlence demek. Atla eğlence anlamında yarım 20 dakika.
2: Siz uluslararası bir iş yaptığınız için.
3: Evet, 20 ila 30 dakikalık bir program uyguluyoruz. Bu programda çocuklar denge, sürüş ve hız kontrolü becerilerini geliştiriyorlar. Yanındaki eğitmenlerle beraber. Ve bununla birlikte binicilik yeteneği de gelişiyor. Ve her bir aşamada sertifikalandırılıyor.
2: Önce
3: bir
2: 20 dakika gidiyor.
3: Evet, sonra 30 dakika. 3-6 yaş grubunda. Çocuğun tabii motor gelişimi ve fiziksel gelişimi de göz önünde bulundurularak. Çünkü bazı 3 yaşlı çocuklar 2 yaş fiziksel özelliğinde olabiliyorlar. 3-4 yaşına gelince arayı kapatıyor gibi. Ve çocuğun yeteneğine ve fiziksel yapısına, aslında yetenek demek yanlış olur da, fiziksel ve motor gelişimine göre. Çünkü binicik sporunu herkes yapabilir. Çok engelli bireyler
2: de. Ben de onu soracaktım şimdi. Aklıma geldi. Bir başlama yaşı var mı? Bir yetenek gerekir mi?
3: Şöyle, lisans alma yaşı 6.
2: Hani dediniz ya.
3: Ama başlama yaşı 3 yaşından itibaren küçük ponilerle biz bunu hem hayvanları sevdirerek, hem hayvan sevgisini aşılamak, hem at sevgisini aşılamak, hem bir canlıyla beraber ortak bir paydada buluşması açısından bunlarla ilgili bir çalışmaya başlıyoruz. Zaten çocuk 6 yaşına kadar ponileri arkadaşı zannediyor. Yani çocukta bir ayrım yok aslında. Ve daha sonra da isteği ölçüsünde çocuklar bu konuya daha profesyonel anlamda yönelebiliyorlar. Bizim kategorilerimiz 3-6 yaş, 7 ve 14 yaş ve 15 yaş üstü gruplar diye bir 3 kategoride ayırabiliriz.
2: Yani 3 yaşında başlayabiliyor, sonra devamı geliyor.
3: Tabii devam.
2: İsteğe bağlı.
3: Başlama yaşı da yok bunun. Yani özellikle anladım. Yaş 3'te başlaması gerekir diye bir şey yok. Çocuğun isteğine ve talebine göre.
2: Peki pahalı bir spor mu bu?
3: Şöyle söyleyeyim. Binicilik maliyetli bir spor. Şöyle, neden maliyetli? Çünkü içinde at var. Bakımı var. Atın bakımını 12 ay üzerinden düşünmeniz gerekiyor. Başka bir spor dalında kullanılan bir eşya gibi, materyal gibi düşünemiyorsunuz. O yüzden bu atın bakımı ve maliyetler, biliyorsunuz, maliyetler zaten tüm dünyada arttı. Hı-hı. O yüzden diğer sporlara yani, göre biraz daha maliyetli bir spor.
2: Ama çocuğu için bu tür bir şey, engelli bir aile için çok faydası olabileceğini
3: çok faydası olur. Gördünüz. Bununla ilgili sponsor desteğiyle bu tip sporda özellikle Hı-hı. engelli bireyler için devlet desteği de bulunmakta.
2: Engelli bireyler evet. için. Güzelmiş. Peki sizin kurumunuzun sonu yaptığınız çalışmalar hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Kurumsal bilginizi almak isteriz.
3: Şöyle, biz lisanslı binicilik eğitimleri veriyoruz. Hı hı. Bununla birlikte üniversitelerde ortak projeler devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi ile devlet üniversitesidir. Onların binicilik topluluğunun eğitimlerini ve altyapısını yaygınlaşması için ve bilinin arttırması için çalışıyoruz. Hı hı. Ve Kızılay'la da ilgili bizim bir projemiz var.
2: Proje.
3: Bu proje özellikle baba kaybı yaşamış hı hı. tek ebeveynli çocukların belli dönemlerde, belli hı hı. haftanın belli günlerinde kulübümüze gelerek atabilmeleri hı hı. ve bunun aileler yani annelere de yani uzmanlar eşliğinde.
2: Proje hakkında biraz konuştuk ama burada biraz daha açarsanız, gerçi nazar değmesin çok değil ama evet. olsun, ondan sonra konuşalım, daha güzel olur sanki.
3: Evet, evet, nazar ya iyi şey nazar değmez bence. Çocuklar uzmanlar eşliğinde atlara vakit geçirirken de annelere yönetilik de psikolojik destek eğitimleri ve destek toplantıları olacak. Hı. Ve proje sonunda da uzman psikologlar eşliğinde ata binmenin çocuklar üzerine hem etkisi, psikolojik etkileri zaten hı. biliyoruz, fakat bunu akademik bir çalışma olarak yayınlamayı planlıyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Şöyle söyleyeyim, binicilik gerçekten önemli bir spor. Olimpiyatlarda 3 farklı

0: Şöyle binicilikte branşlar var. Bu branşlardan bir tanesi engel atlama branşı.
1: Evet.
0: Diğeri dresaj dediğimiz at terbiyesi branşı. Yani ata çeşitli hareketlerin yaptırılması binici üzerindeyken. Biri de 3 günlük yarışma dediğimiz bir yarışma. Bunda dresajla başlıyorsunuz. Engel atlama ve arazide yapılan konkur komple dediğimiz arazi yarışı. 3 yarışın birleştirildiği bir yarışma. Eventing deniyor İngilizce. Bizde de 3 günlük yarışma deniyor. Yani 3 gün sürdüğü için yarışma.
1: Bunların dünyada çıkış yerleri belli mi?
0: Bunların dünyada genelde Avrupa ve İngiltere orijinli bunların çıkış yerleri. Fakat olimpiyata, bu 3 branşta da olimpiyata sporcu gönderebiliyorsun.
1: Sporcu olarak kabul olarak ediyor diyor.
0: Evet.
1: Onay alıyor.
0: Zaten binicilik sporu da olimpiyatlarda kapanış sporu. Önemli bir spor olduğu için binicilik, evet, en son kapanışı da binicilik yarışmaları yapıyor.
1: Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eklemek istedim. Son olarak binicilik Türklerin bulduğu, atı ehilleştiren Türkler olduğu için bir spor dalı olup fakat yaygınlık açısından Türkiye normal Avrupa'nın gerisindedir. Bunu yaygınlaştırmak için biz de elimizden geleni yapmaktayız. Bilinini arttırmaya çalışıyoruz. Daha ekonomik hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu özellikle ihtiyacı olan bireylere de sunmaya çalışıyoruz. Ve bununla ilgili de projelerimizi devam ettiriyoruz.
1: Bugün sizinle birlikte bir konuyu konuştuğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Bugün sizinle olmak bizi çok mutlu etti. Çok sağ olun. Ve konu bence önemli. Aileler için, yetişkinler için gayet faydalı bir spor alanı. Peki ben şunu çok merak ettim. Yaz, kış fark eder mi bu spor için?
0: Bu spor için yaz, kış fark etmez. 12 mevsim lifetime sport deniyor. Yani hayat boyu süren bir spor bu. Bunu öğrenme yaşıyor ve öğrenmenin devam bitmesi de yok. O yüzden bunun yaz, kış ayrımı yok. Her havada, her hava koşulunda, kapalı mekanda, açık mekanda yapılacak bir spor. Zaten Türkiye iklim olarak zaten iyi bir iklim. Kuzey Avrupa ile kıyasladığımızda.
1: Evet, coğrafyamız güzel.
0: Coğrafyamız güzel, bir coğrafyamız var.
1: Gerçi dünya güzel ama.
0: Bu güzel coğrafyanın için çok
1: uygun
0: önemli
1: bir spor.
0: Uygun bir spor, iyi bir spor. Ve bunu da geliştirmek hepimizin görevi diye değerlendiriyorum.
1: Evet. Çok teşekkürler. Güzel bir sunum oldu bence. Söyleşimiz boyunca atçılık, binicilik ve bir spor olarak nasıl insanlara ve çocuklara faydalı olduğunu gördük. Görmek isteyen insanlar, gerçi ata kültürümüz ama bütün dünyada da var olduğunu öğrendik. Aynı zamanda bu kadar 4000 yıllık zaman dilimi içerisinde yaşayan bir alan olduğunu görünce ben şaşırdım. Siz şaşırdınız mı bilmiyorum. Evet, değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim Sertaç Bey. Bugün sizinle iki canlının bir arada yaptığı tek spor binicilik üstüne sohbet ettik. Sizinle yeni bir bakış açısı yakaladık. Sohbetimiz çok keyifliydi. Sizi başka bir konuda, başka bir zaman tekrar konuk etmek isteriz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, başka bir gün ve başka bir konukla görüşmek üzere. Mutlu günler.
2: Yeliz kardeşin hazırlayıp sunduğu, hayatımıza değer katan insanların tecrübelerinin paylaşıldığı İçimizden Hayatlar sona erdi.

0: saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esiyor. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de rüzgar günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Orta Ege açıklarında rüzgar akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatılı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın cumartesi günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 23-34, Muğla 23-34 ve Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Akdeniz, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 27-35 derece, Antalya 28-37, Burdur 20-32, Hatay 26-32, Isparta 20-32, Kahramanmaraş 24-36, Mersin 27-33 ve Osmaniye 26-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parça bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-29, Çankırı 14-30, Eskişehir 14-30, Karaman 17-29, Kayseri 14-29, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-31, Nevşehir 13-26, Niğde 15-29, Sivas 13-29 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu geçecek. Bartın 17-30 derece, Bolu 13-27, Düzce 16-28, Karabük 15-32, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 19-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Artvin çevreleriyle Rize'nin iç kesimleri ve Bayburt'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 14-27 derece, Artvin 18-25, Bayburt 13-27, Çorum 11-26, Giresun 20-27, Gümüşhane 15-27, Ordu 20-28, Rize 20-27, Samsun 21-28, Sinop 22-30, Tokat 14-25 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32 derece, Ardahan 10-25, Bingöl 20-34, Bitlis 18-29, Elazığ 21-35, Erzincan 18-30, Erzurum 12-25, Hakkari 21-32, Iğdır 21-34, Kars 11-26, Malatya 20-33, Muş 20-33, Tunceli 20-35, Şırnak 27-35 ve Van 15-30 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı, yer yer çok bulutlu. Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adıyaman 26-38 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 22-37, Gaziantep 24-35, Kilis 23-35, Mardin 27-34, Şanlıurfa 25-36 ve Siirt 26-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara ve Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında 6 ila 8. Öğle saatlerine kadar güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısında 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ne sosyal hesabından suç örgütü elebaşı Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesine ilişkin, nereye kaçarlarsa kaçsınlar çelik irademizden kurtulamazlar. Sokaklarımızda milletimizin huzurundan başka hiçbir güce geçit vermeyeceğiz. Türkiye, suçluların sığınabileceği bir yer değil, adaletin ve güvenliğin kalesidir şeklinde açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar üzerine cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslüm Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaparak Milletvekili Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.map.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları ise il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Böylece yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de ilan edilecek. Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen karara göre tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Ayrıca öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti ise 650 lira oldu. Yeni tarife 23 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki askeri faaliyetlere moratoryum getirilmesi önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın özellikle önemli bölgesel aktör ve Karadeniz'deki komşu ülke Türkiye'den gelen barış girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini vurgulayan Zaharova, Rus tarafı bu girişimin koşullarını somutlaştıracak nitelikte bir Türk başvurusunu resmi kanallar üzerinden almadığı ifadesini kullandı. Zaharova, Moskova'nın geçmişte Karadeniz'deki askeri faaliyetleri durduran Karadeniz girişimine geri dönülmesini uygun görmediğini belirterek, anlaşmanın uygulanmasının koşulu, diğer tarafın da benzer karşı adımlar atmasıydı ancak bunlar hayata geçirilmedi değerlendirmesinde bulundu. Ve spor, Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatıldığından ulaşım D100 yolundan sağlanıyor. Anadolu otoyolunun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bacakkadı mevkiinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Eskişehir'in batısı, Malatya'nın batısı, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevreleri ve İç Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz kıyıları Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kayseri, Sivas ve Gaziantep çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Ankara, Çankırı, Eskişehir, Ordu ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise kuzey kesimlerden başlayarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, İl merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşı, sen evden oturuyordun.

0: Devlet Bahçeli'niz Sıksiyahoğlu. Şurduğunu kesmiş.
1: Allah razı olsun be Tövbe'de bildiğimi için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Çanakkale ve Balıkesir çevreleriyle İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde, il merkezleri de dahil, beklenen rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-27, Bursa 20-30, Çanakkale 21-29, Edirne 17-29, İstanbul 22-29, Kırklareli 18-28, Kocaeli 21-29, Sakarya 18-29, Tekirdağ 20-28 ve Yalova 21-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 15-29 derece, Aydın 24-37, Denizli 24-34, Kütahya 14-28, İzmir 24-35, Manisa 20.